Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç kaldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hamra boludu.
2: Saat 8:20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki haber hamrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9:20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki sefer hamrayınız. Yol ehvaldan, uçurlardan haber da bolalaysız.
4: Saat 11:00'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki icadiyet hamrayınız. AI yazıcılık yardımcınız, ilhamınızı urgutudu.
5: Saat 13:20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki pultice hamrayınız. Cuğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
6: Saat 14'te Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki turmuş hamrayınız. Sulu Shooting Sodi Şehirtisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti alalaysız.
7: Saat 16'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki ilgilik tikleş hamrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Apitalı yardım verdi.
8: Saat 17:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki medeniyet hamrayınız. Medeniyetin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
9: Saat 19:20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki mezelik tam hamrayınız. AI tamak tizimliki var.
10: Saat 20:20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki ügünüş hamrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
11: Saat 22:20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki tenerket hamrayınız. Sağlamlık hamrak bulup ekşip çeniksiz.
12: Sulu Shooting Apitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.

0: Ammanın tonişi yeterlik emez. Ama umum yüzlük alda yaşanğanların körüş kuvvetinin tövellişini normal kereyiş dep karaydı. Bunun yürek muskul tıkılması, miğni tıkılması katarlık iğir keselliklerinin deslepke agahlandırış signalı buluşu mümkünlikini nahaydı az his kılıdı. Doktorga körüngen taktırdımı köz keselliki de közünü davalaş bilalla çeklenidi. Yaşının çoğayışıga ergişip, körüş kuvveti de bazı tabi özgürüşle görüldü. Ceryan adette asta hem tedirici buludu. Meslen, adetki köz gührüge ak çüşüş, köz gührü tedirici duğuluşup, terakki kılıp, kiyinki mezgilge barğanda körüş kuvvetige iğir təsir yetküzüdü. Bu, yaş bilen münasifetlik köz keselikige təvə bulup, yürek muskul tıkılması ya ki sektini bivast keltürüp çıkarmaydı. Ama bazı körüş kuvvetinin özgürüşü yürek kan tumur keselik özgürüşünü eskertişi mümkün. Mutaxassislar mundaq tötxil ahvaldan yüksek hoşyar buluşunu eskertidi. Birinci, ağırmay körüş kuvvetini tuyuqsuz yoqutuş. Eğer bir gözünün körüş dairesi bir neçe minut hatta bir neçe sekund içide tuyuqsuz karanguluşup kesse ya ki iğir derecede guvallasa körüş torperdisi arteriyası kepleşmesi buluşu mümkün. Bu kelinikide köz sektisi dep atılıdı. Bu bütün bedendeki kan tumur ahvalının nacarlaşkalıqının signali. İkinci, körüş tor perdesi astıdaki eyneksiman perde sögelsiman çökünde köp hallada yüreknin kan sıkıp çıkırış iktidarının tövelligenlikidin ya ki boyun arteriyasının iğir derecede tarayıp ketkenlikidin direk berdi. Üçüncü, körüş tor perdesi kan tumurlarının körünerlik özgürüşü de. Köz tigini tekşürgende küçük arteriyalarının tarayışı, arteriya vena nispitinin tamponsızlığı, kan tumurlarının tolğınış halti baykılıdı. Bu adette uzak müddetlik yukur kan besiminin bütün bedende esligi kelmeydiğen arteriya ketişini keltürüp çıkarğalıqını bildirdi. 4. Körüş kuvveti ziyanğı uçuraş koşulup anlaş iktidarı ziyanğı uçuraş. Tetkikatı körüstülüşçe körüş kuvveti bilen anlaş iktidarı birli vaqtta ziyanğı uçurganda yürek kan tumur hadislerinin körülüş xaupi təxminen 35% aşıdıkken. Mutaxassislar köz bilen yürek kesilinin ortak aldın ilişka ähmiyet berişini müracaat kıldı. Hem de tövendiki tedbirlerini otturgu koydu. 1. Kesellik bahalaş sistemisini əlalaştırış. Köz karçıqını kenaytiv etmey, köz astını süratki tartışını 40 yaştın yukarı kişilerinin daimlik salametlik tekşürüşüge kırgızış, hem de yeza ve çet yakı rayonlarda köz digini süratki tartış üskünlüsünü umumlaştırış. Sünni əqli iktidarı köz digidiki kan tomurlarını mıhtarlaştırıp təhlil kılışını umumlaştırış. Arteriya tomurunun diametri, kan tomurlarının əgirliki qatarlıq mikro kan tomur parametrelerini yürek kan tomur xavip xatırına aldın mülçerleş modeliğe kırgızıp, yürek kesilinin dəslapki signalini teximi baldur tutuş təklipini berimiz. 2. Şəxslə qoş mudab yani yaxşı işliş gerek. Her ayda bir közünün körüş kuvvetini özü ölçəb, tuyuqsız huvalişiş, körüş dairisi kəmtik buluş əhvalları bayqalsa, dərhal doktorğu körünüş lazım. Her yılı bir qetim köz digini sürətki tartış, 3 yuqri, yürek qan tumur kesellik tarixi barlar, her 20 yılda bir qetim sürətki tartıp, qan tumurlarının sağlamlıq altını körgülü buludağın qılış. Kündelik besim, şeker, yağını kontrol kılıp, kan tumur endoteliyasının zahmilnişini mənbədin azaytış. Köz bölümüge körüngende kan besimi, kan şekeri əhvalini təşəbbüskarlıq bilen dokulat kılış. Yürek, işke keselikler bölümüge körüngende körüş kovdunun özgürüşini təşəbbüskarlıq bilen tılgı elip, davalaş tosqını buzup taşlaş gerek.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: oddiy sab

0: Sağlamlık hareketleri.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu sayfamızda ne üçün, neyce bilen içimlik içkende çişine asırgılı buludu degen məzmun deyiktiğinladı buludu. Bugün köpçilik tavsiye kıladığan sağlamlık adi hareketi, karbonik kislatalık içimlik, meyve şerbeti, kahve içkende tekrar işiltişke buluduğun sümürüş necisini işiltip, suyuklukni aldı çişidin əgip ötküzüp, yutkuncaqqa bivastı yetküzüş. Tatlıq, kislatalık içimlikle çişinin sırtkı yüzü bilen uçuraşkanda, çiş imal maddesini yumuştup, uzun müddet kislatalık çiriş kesli ve çişini kurt yeşini keltürüp çıkırdı. Sümürüş necisi suyuklukni bivastı iğiz boşluğunun arka kısmıgı yetküzüp, çiş yüzü bilen uçuruşuş kölümünü azaytıdı. Aynak yaki 304 datlaşmaz polatın yasalgan sümürüş necisini tallaş. Sılyo necidin saklınış gerek. İçkende sümürüş necisini tılının uttura arka kısmıgı koyup, az-azdın asta sümürüş gerek. İç bolğandan kiyin, andın pakız suda iğizinizni çayqan. Bugün kola içtim burun neci tepin. Çiş doktoru sizge rahmet eydidu. Bu nazik buluş üçün emez, belki bir tal çişini az zamas kılış üçün. Çişinin ömrü her bir yutum içimlik yoluğa yoşurungan boludu.

0: Avtonom rayondagi partiya a'zolari, kadrlar, mamlakatlik partiya qurilishi xizmati suhbat yig'inining ruhini astoydil o'rganib, o'zlashtirib, partiyani umumiyuzlik qattiq idora qilishdiki, turli xizmatlarni texmi yuqori o'lcham, texmi amaliy tadbir orqali yaxshi tutadiganligini bildirdi.
1: Avtonom rayon madaniyat bilan sayohatchilikning yo'g'urilishini cho'nqurlashtirib, mahsulot va kasb oltini beytib, sayohatchilik madaniyatining ichki mazmunini sijil cho'nqur qazdi.
0: Avtonom rayon bo'yicha 6-oyning 15-chi kundan boshlab yozlik qishloq sotib olish janubdan shimolga qarab orqa-orqadan qanot yaydirilib, 3 million 400 ming tonna atrofida yozlik qishloq sotib olish mo'ljallandi.
1: Şinjanda 2026 yıllık əxli iqtidarlıq ailə üskünlərinə yeniləş yardım pulu əməliləşib yolğa qoyuldu. Siyasətin küşkə eyi buluş müddəti bu il 12-ci ayının 31-ci günü keçə buludu.
0: 9-cı növbətlik Cüngu Asiya Avropa körgəzməsi 6-cı ayının 25-ci günü başlanıdı. Avtonom rayonning har qaysi joylardagi körgəzməyə qatnaşdığan karxanalar körgəzməyə əstoydil tayyarlıq qılmaqta.
1: Jingdong Asiya obroti Xinjiang Aqsu yig'ish, tarqitish, ayirish markazi ishga kirishtirildi. Janubiy Xinjiang rayonida tez yo'llanmalarni shu kuni yoki ertasi yetkazish ishga oshdi. Endi xabarlar anglanglar.
0: Hozir yangi idea orqali yangi musobaqaga yetakchilik qilayli sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Mamlakatlik partiya qurilish xizmati suhbat yig'ini 6 ayının 15-ci günü içilip, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını ögünüş, zıçılaştırış orunlaştırıldı. Avtonom rayondaki partiya azaları kadrla astoydil ögünüp, özleştirip, partiyanın umumiyuzlik katkı idari kılıçtaki türlü hizmetlerini teximu yukarı ölçem, teximu emeli tedbir arkalık çın tutup, partiyamızını teximu küşlük kılıp kurup, kudretlik devlet kuruş, milletini güllendirişinin kudretlik küçünü üzliksiz mücessemleydiğallıkını bildirdi. Xi Jinping partiya kuruluş ideyası, uzak müddet hakimiyet yürgizdiğen Qandoq marksizmlik partiya qurish, uzoq muddat hokimiyat yurgizdigan marksizmlik partiyani qandoq qurish degan davr zo'r temasiga chuqur javob berdi. U yangi davrdagi partiya qurilishini kuchaytirishning tub mezoni, marksizmlik partiya qurish ta'limotini rivojlantirishga qo'shilgan zo'r ijodiy to'fi bo'lib, partiyani davlatni qudrat topqizishda muhim real ahamiyatga va uzoq mazgillik yetakchi ahamiyatga ega. Avtonom rayonlik partiya komiteti partiya maktabi ma'muriyat shoyani, partiya tarixi, partiya qurilishi o'qitish tadqiqot bo'limi, partiya qurilishi o'qitish tadqiqot ishxonasining mudiri Balg'in Murad mundaq dedi. Yig'inda Xi Jinping partiya qurilish ideyasidagi 14 chin turish ilmiy nazariya ramkisi sistemalik ratlab chiqildi. O'rganish, tashviq qilish, tadqiq qilish, tushuntirish, izchillashtirish, amaliylashtirishni navbatdagi eng muhim siyosiy vazifa qilib, Xi Jinping partiya qurilish ideyasining mustahkam e'tiqodchisi, aktiv tarqatuvchisi, sodiq amaliyotchisi bo'lamiz. Xinjiang yezigilik dashosi marksizm shoyanining mudiri Fu Lixia mundaq dedi. Xi Jinping partiya qurilish ideyasida yangi davrdagi partiya qurilishining nazariyada, amaliyotda tuzumda yangilik yaratish natijasi markazlik aks ettirildi. Pan afzalligini sijil joriy qildirib, Jungo kommunistik partiyasining nemishqa iqtidorliq ekanligini cho'nqur, aniq, jonliq so'zlab Yaşlar oquvchilarni yangi safarda bir niyat bir maqsadda bo'lib o'rta ko'rish qilishga rag'batlantiramiz. Davlatni idora qilishda oldi bilan partiyani idora qilish shart. Partiya gullansa, ondan davlat qudrat topadi. Avtonom rayondagi har darajalik partiya tashkilotlari, partiya a'zolari, kadrlarni asli asarni o'qish, asli tekstni o'rganish, prinsipini o'zlashtirishga tashkillab va uningga turtki bo'lib, sistemalik ilmiy prinsiplik tadqiq qilish, tushuntirishni tashkillab qanot yaydirib, angliq holda Xi Jinping partiya qurilish ideyasidan foydalanib, partiya qurilishini planlaydi va olg'a surdi. Urumchi shahri Tianshan rayoni Davon ko'chi boshqarmasi Gulsay mahallasi partiya boshchisining shujisi Xi Xiaolong mundaq dedi. Mahalla partiya qurilishining qalbli tujiblik taraqqiyotiga turtki bo'lib, partiya qurilishini asosiy qatlamni idora qilish, xalq turmushiga mulozamat qilish bilan

0: Dövlət yardım pulu bilan qoşup hesaplasam, bırakla neçe yüz yuan ticap, hakiki nep alıdı ikem ben. Atanım Raylık Soğut İşleri Nazarı Partiye Grupsinin azası, Muavun Nazarı Dung Bo, Atanım Rayonu'nun ammanın süpetlik, akli iktidarlaşkan, istimal derecesini östürüş ihtiyacını kandırış için, 6. ayının 3. günü 2026 yıllık, akli iktidarlık aile üskünürlerini yenisi almıştırış yardım pulu bir siyasetini yolu koyalıkı. Siyasetin küçük ilgi buluş müddetinin bu yıl 13. ayının 31. günü kişi devamlaşıp, enenevi aile elektrik üskünürleri bilen akli iktidarlık aile üskünürlerini yenisi almıştırı siyasetinin bütün rayonunu kaplaş işe aşırıladığını tanıştırıp mündak dedi. İstimalını ilgir sürüşüne halk durmuşluğun hep yetkizici bilen birleştirip, istimal buyumlarının konusunu yenisi almıştırış mesulat türünü kenaydı. İstimalçıla yer süpürdüğün maşini adam, akli iktidarlık matun digendek, akli iktidarlık aile üskünürlerini seti alganda, pütüşüş bağısının 15% boyuca maliye yardım pıldığını behrimen buludu. Məlum bir tavarının yardım pılı en köp alganda 1500 yen giyitidu. Yani Abdonum rayonunun məxsus məbliğini qolluq keltürüp, istimalçılarının yeni avtomobil seti verişi ve 6000 yöndün yukarı yan telefon seti verişi karta istimal yardım pılı beri vatımız.
1: Stansımız haberi. 90. növbetlik Cungu Asya Avrupa Körgezmesi 6. ayının 25. günüden 29. günü geçe Şencan Halkıra Yığın Körgezme Merkezde ötküzüldü. Caylardaki karxalla körgezmige pahalı tayarlı kılıp, əla süpetlik türlü, əla ve xas məhsullatlarını her tərəflimi körgezmi kılıp, texmü köp ixtisad soğuda əmkarlıqı asıl kılışkı tırışmaqda. İli Çönnin Biotexniki Payçeklik Şirketinin antibiotik arlıq maddesi işləb çıxırı seyxıda işləb çıxırış lingiyası bütün sürət bilən aylınıp, xizmetçi xadımla körgəzmigi qatnaşdırıladığın əvrişkilərini saplaşdırış, peçətləb qaçılaş və süpət təkşürüş xizmetini ciddi işləb atatdı. Şirket tür başquruş və bilim mülük hukuki bölümünün başlığı Coğuldu Muhbirğimindak dedi. Bu qitimki körgəzmigi qatnış üçün biz Teosi Anat Eritromedisin, Serfalospora yürüşlükki və Penicillin yürüşlükki qatarlıq antibiotik arlıq maddalarını, yana birikmi biologiyaya alaqdır məsulat, Ergotin və UDCA xam materialı tayarladıq. Cungu Asya Avrupa körgəzmisigi qatnışıb, şirkətinə nait yaxşı əmkarlışış, almaşdırı süpüsüqi iyi buluşunu ümit qilimiz. Bağ ormançılıqda ençki pişiqlaşqı köngül bölüdüğən Aqsu Gölinkay Ekologiya Meyvecilik Şirketi Cungu Asya Avrupa körgəzmisigi köp qeytim qatnışdı. Şirkətinin baş direktori Wu Qishi tonuşdurup mındaq dedi. Növbette kollektifimiz körgezmeyi katlaştırıldığın tavarlarını pişiklaş, peçetlep kaçılaş ve evrişkilerini körgezme kılış, rətləş hizmetini bütün küçübilen kanat yaydırıp attımız. Biri sütlük yaprakça, sütlük çürük yemeklik, kakla pişirilgan kaymak, kuruq meyve yürüşlüki, almıqiqi, şemeyqiqi, yana şeyhidi kurutulgan gülü katarlıqlaba. Bularının köpüncüsünü bu yıl yeniden çıkan yeni oralmalarga oruduk. Nosqısı yeni, zor küşplen təşviqat pahaliyeti təşkilləşke tayarlı kılvatımız. Borcu Nahiyasıdki Şincan Cinyau Veylay Pentexniki Çeklik Şirketinin yılığı 1 milyard karat işləb çıxırıştırı Şucay'nın yukarı derecelik yeni materyal sahasıdki boşluğunu toldurdu. Şirketinin seyh işləb çıxırışkı məsul direktörü Mafu Yong Muhbirgi mındak dedi. Bu yıl karxanımız almas mikro paraşüki və süni almasını ibarət işkicun yadroluq məhsulatını Cungu Asya Avrupa körgəzmisi qatnaşdırmız. Üncü mərbayet, zıbı zinnet buyumları, asaslıqı toyluq üzük və zakazlıq yığıb saxlaş həm soğukat qılışqı şiltalıdır. Sana sahasında almas kesiş və sılıqlaşqa, yana üzək arqılıq ıssıqlıq tarqıtış, optik materyal qatarlıqlarqa. Almas mikro paraşüki, nazuk parkırtış ve qeylip parkılık ıssıqlık ötküzüş materyalı qatarlıq türlerine şiltalıdı. Muşu saat gemrahla bilen kol tutuşup, əmkarlıqını çoğunqurlaştırışını ümit kalimiz.
0: Emdi, mihri muhabbetki tolgan Tianşan, Şincan'a nişanlıq yardım veriş ıznaları sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız muhbirleri Wang Dong, Tang Shuqian haber kılıdı. Şanghay'nın Şincan'a yardım veriş davalaş etirdi. Kaşgar vilayetlik çikinç halık doktorhanısı bilen Çonkur hemkarlaşıp, her millet amının hayatı sağlamlıkını koğdap, Cenobi Şincan'ın davalaş saklıkını saklaş işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı kuş koştu. Sıçvendin Şincan Kaşgar'ı işlegili gelgen Li Huiyang'ın yakında Oatlık kol artırıya koç kavuti yürek kesle tuyuksuz kozgulup, Kaşgar vilayetlik ikinci halık doktorhanısı ciddi elip verilip kutkuzulup davalap, nöbette hayatı kavipten kutuldu. Li Huiyang'ın oğlu Li Wenyu muhbiri mındak dedi. Bütün operasiya ilgirken bulup 13 saat davamlaştı. Nait 13'lük boldu. Dadam kes saat 2'den 10 minutla ötkende hoşığı geldi. Menimce bu doktorhana intayın kaltısken. Onlarga intayın kayıl boldum. Onlarının dadamga ikinci kıdım hayatlık bergeldikiden intayın minnettar men. Atıplık kol artırıya koş kaveti yürek kesli. Bir kıl eğir yürek kesli bolup, hepti işçiden ölüp ketiş nispeti 90% giydirdi. İlgiri Kaşgar vilayetinde bu keserlikni kutkuzuş davalaş iktidarı bolmagaçka, Şujaydaki bimarlar fakat Ürümçi şehrine berip dava alınatdı. Yol yırak, kavip hatırı yukarı idi. Kaşgar vilayetlik ikinci halık doktorhanısı yürek kökrek taşkı keserlikler bölümünün muavin modiri İlhamcan Abduniyaz muhbirga. 2023 yılından başlap Şanghay'dan Şinjan'a yardım berişke kelgen doktorlarının kollışta bölümünün atıplık kol artırıya koş kavit operasiyasını müstakil kılış iktidarının hazırlık aldıkı hem de köp kılı yürek kesli operasiyası kılıp bakmaslık tarihiğa hatimi bergenlikini eğitim mındak dedi. Memleket boyunca atıplık kol artırıya koş kavite yürek kesli bimarlarının operasiyadan kiyinki oturucu hayat kılış nispeti 75% etrafı da. Bölümümüzde nöbetki hayat kılış nispeti tahminen 70%'ten 73% kişi ağırlıklı bulvadıdır. Nöbette bir tıplı kol artırıya koş kavite yürek kesilini davalaş, tuğumu yürek kesili bimarlarının kökrekini etiş operasiyası, kapkak almıştırış operasiyası katarlıklarını müstakil tamamlayalayımız. Şanghay'nın Şincan'a yardım veriş davalaş etirdiğinin bölümümüzü kılgan yardımı hakikaten intayın çoğun. 2010 yılından başlap, Şanghay ixtisaslıqla ömüki, baylıq ömüki, tür ömüki, mulazimet ömüki teşkille şekilde. İlgirken 6 türküm 11 kıtımda 244 davalaş mutakhasını Kaşgar vilayetlik ikinci halık doktorhanısı'nı yardım berişki tallap. Evetip, doktorhanının tekniki de yenilik yartışta köp noktudun bösüş asılı kılışı kuş koşup, köp türlük davalaş boşluğunu toldurup, yeni teknika yeni türdün cemi 195 türünü kanat yaydı. Bunun için de Şincan boyunca tüncü 23'tür, dünya boyunca tüncü 4'tür bulup, ergişip yügürüştün, yitekleb yügürüşkisi bulgan halkışını şıkaşırdı. 2025'li Kaşgar vilayetlik ikinci halık doktorhanısının ambulatoriyede kesel görüş miktarı 900.900 adam kıtımı yetip, 2010'lıkiden 6 esseye yakın köpeydi. Operasyonu tamamlaş miktarı 20.600'ye yetip, 2010'lıkiden 2.14 esse açtı. Şanghay'nın 13. türkümde Şincan'a yardım veriş davalaş etirtinin yetekçisi, Kaşgar vilayetlik 2. halık doktorhanısının başlığı Jang Jun mundak dedi. Kelgüste ustaz şagirdin yetekleş mekanizmini yanımı küçeytip, onlarının kliniklik davalaş mulazimeti iktidarı, pen tatqiqat pikir yolu, yukarı oktuş seviyesini umumi yüzde gösterip, davalaş, oktuş, tatqiqat, başkuruş katarlık cahitlerdi küçep, doktor hanımızın ixtisaslıkla koşunu kuruluşunu yanımı yükseldürümüz.
1: Stansımız haberi. Бентен 5-ші шесі Шуанхы шәрдің Москва қатнайдыған Джонгу Еуропа нөбәчі поезының түнжі елгі чықыш мұрасымы. 6-ші айның 15-ші күні Шуанхы төмір ел мәқсус линкесінің үйік транспорт вокзалды өткізілді. Бұл Шуанхы шәрдің Еуропағы бейбасты қатнайдыған қалқыра төмір елінің тұташтырылғалығыдың дерек берді. Bu qitim Şuanxı şəhərdən Moskvaga bardığan Jongu Yevropa növbəçi poyezığa 55 yük sanduqlıq ailəlik elektr üskünləri qaçılanğan bulub, ümumi qiyməti 15 milyon yuandan aşdı. 7 gündən kən Moskvaga yetib bardı. Şuanxı tömür yol məxsus liniyəsində 2025-ci ilin 12-ci ayında qatnaş başlanğandan buyan Guangzhou Yöyan Qatarlıq xalqara quruqluq portlar bilan birlashib

0: ھەرىكەتلىنىپ، دۆلەت ئىچى نۆۋەتچى پويىزنى جەمئىي 18 قېتىم قاتنىتىپ، توشۇلغان ئومۇمىي يۈكنى 10,000 توننىدىن، مال قىممىتىنى 50 مىليون يۈەندىن ئاشۇردى. جۇڭگو تۆمۈر يولى ئۈرۈمچى ئىدارىسى گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى ئالاتاۋ ۋوكزالى تېخنىكى بۆلۈمىنىڭ تىجارەتكە مەسئۇل دىرېكتورى شيۈ نۆۋەتتە شۇاڭخې تۆمۈر يول مەخسۇس لىنىيەسىنىڭ جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزى توشۇش نۇقتىسىغا رەسمىي كىرگۈزۈلگەنلىكىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. مال مەنبەسىنى تەشكىللەش، ۋاگون زاكاز قىلىش، ۋاگونغا قاچىلاشتىن تارتىپ يۈرۈشتۈرۈشكىچە پۈتۈن جەرياندا دىققەت قىلىپ، كونترول قىلىشنى يولغا قويۇپ، خېرىدارلار يولۇققان مەسىلىلەرگە قارتا تەشەببۇسكارلىق بىلەن ياردەم بېرىپ، مۇلازىمەت سۈپىتى ۋە خېرىدارلارنىڭ رازى بولۇش دەرىجىسىنى ھەقىقىي ئۆستۈردۇق. بىڭتۈەن 5-نچى شىسى شۇاڭخې شەھىرى جۇڭگو ياۋروپا ئوتتۇرا ئاسىيا نۆۋەتچى پويىزلىرىنىڭ قاتناش قېتىم سانىنى سىجىل زىچلاشتۇردى. شۇنىڭ بىلەن بىللە شۇاڭخې تۆمۈر يول مەخسۇس لىنىيەسىدە ئۇلاپ يەتكۈزۈش بويىچە يىغىش، تارقىتىش، تۆمۈر يول خەرىتىسى بويىچە نۆۋەتچى پويىزنى بېكىتىش، جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزى تاشيول يۈك ئاپتوموبىلى قاتنىشى بىرلەشكەن تورىنى بەرپا قىلىپ، شۇاڭخې تۆمۈر يول مەخسۇس لىنىيەسىنى كەسىپ ھالىتى تولۇق، ترانسپورت كۈچى يېتەرلىك، تەسىرى كەڭ ئۇنىۋېرسال، كۆپ خىل شەكىللىكى بىرلەشمە ترانسپورت تۈگۈن مەركىزى قىلىپ قۇرۇپ چىقتى. شۇاڭخې شەھىرى جىڭچۇ مەبلەغ سېلىش تەرەققىيات چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى ئاساسلىقى جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزدىكى ماللارنى شۇ جايدا يىغىش كەسپىنى ئۈستىگە ئالغان. شىركەتنىڭ باش مۇدىرى سۇ كالىن مۇنداق دېدى: بۇ يىلنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا 2 كۈندە بىر پويىز ياكى 3 كۈندە بىر پويىز قاتنىتىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ، دائىملىق توشۇشنى تاماملاپ، كېچە كۈندۈز ئۈزۈلدۈرمەي مەشغۇلات قىلىش ئېھتىياجىنى قاندۇرالايمىز.
1: Stansımız haberi. Maşını sazlık elektron mesulatları, kündürlük turmuş boyumları lık kaçlanan Cungu-Yavrupa nöbetçi poizi 6. ayının 14. günü Alatov Vokzal'dan Polşa'nın Malasivic'i yürüp getti. Bunun bilen bu yıl Alatov Tömür Yol Portu arkalı katlanan Cungu-Yavrupa Otrasya nöbetçi poizi 4000 kitimden eşip bu nişan buldurgadın bir ay burun orındadı. Hazır kadar Alatov Tömür Yol Portu arkalı katnaydıgan Cungu Avrupa Otur Asya nöbetçi poiz liniyesi 128'ge yetip Germaniya, Polşa katarlık 21 devletke tutaştı. Toşidigan yük türü, avtomobil zapçasları, maşinin sazlık cabdukları, elektronluk mesulat, kündürlük turmuş boyumları katarlık 200 netçi türge yetip, çigra halkıgan transportunun təsiri küçü sıcıl açtı. Şinjandaki tömür yol tarmakları Cungu Avrupa nöbetçi poyezinin yukarı ünümlü katnışı kapaletli kılış için aldın almıştırıp kaçılaş, aldın gruplaş, aldın toşişini yolu koyup nöbetçi poyezinin en çok gruplanış sanını 55'e söğreş eğirliğini 3000 tonluğu yetküzdü. Nöbette Alato tömür yol portuda künüge otur hesap bilen 24 kitim nöbetçi poyez katınıp bir günde en köp bulganda 36 kitimge yetip tarihtiki yeni yukarı seviye yartıldı. Cungu tömür yolu ürümçi idarisi Guroyi Çeklik şirketi Alato Vokzali yürüştürü sekhinin modeli Çin Zibin muhbirgi mındak dedi. Poyez bilen malını tapşırıveliş, yetküzüş, mal almıştırıp kaçılaş, talonunu tercüm kılıçtan ibaret 3 açkuşluk halkını çın közlep, meşgulat kılmaydıgan vakitini sıcıl kıskartıp, poyez, mal menbez katarlık emeli ahval gasasen, işlep çıkırışın teşkilleş layihasını udullık elalaştırıp, nöbetçi poyezlerinin katnaş ünümünü üzleksiz östürdük. Alatov tamışnısı Unirusal Kesip 1. bölümünün 1. derecelik memuri kanun icraçısı Zou Qingqing Alatov tamışnısının akıl tömür yol portu bilen tevellik boyunca tamışnının tez ötküzüşünü birleştiriş ıslahatını sıcıl alığı sürüp portta akıl teksürüş üskünüsü bilen AI akıl teksürüş teknikisini kullanıp Tömür yol iskilatı talonun birleştiriş katarlık kolaylaştırış tedbirlerini gireleştirip, tamucundan ötküzüş bilen tekşürüş halkısını yoçuksuz, cipsilaştırgallıkını tonuşturup mandat dedi. Cungu Avrupa nöbetçi poyezinin terakiyatını kolaydıgan türlük tedbirlerden toluk paydalanıp, tamucundan keç gündüz ötküzüşüne aldın gelişiş, aldın ıltımas kılıç katarlık malazimetlerine maslaşıp, nöbetçi poyez kelgen aman tekşürüş, tekşürgen aman ötküzüşüne hakiki şıkaşırıp, poyezinin portta toktaş vaktini en tüven çekki düşürdük. Sallık malumatı görüştülüşçe, bu yılın oldunki 5 ayda Şincan Tömür Yoldaki koş port bolgan

0: karxananın taraqqiyat ehtiyacını udullaştırıp, işçi xizmetçilerinin aldıravatqan, qiynılvatqan, gəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan işlağı dair məsillərini həl qılğan Patigül Baturcan bilen tanışımız.
1: Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı Sılu Şetin abonecilar terminalıda maskademde anlatılırdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıqılı buludu.
2: Şinjan'daki yenilikler.
1: Sayahat avat pesligi kirgenden keyin Qumul Daxaydo Manzir rayoni mamlakat bo'yicha nurg'un o'z avtomobil sayohati havaskarlarini jalb qildi. Manzir rayoni aslahalarning darajasini o'stirish, kasb oltida yig'iliq yaratish, mulozimat sifatini o'stirish qatorliq jihatlarda markazlik kuchayib sayohatchilarning ta'sirotini beyitdi. Bu mezgilde Qumul Daxaydo Manzir rayoniga o'z avtomobil sayohatiga keladiganlar uzluksiz ko'paydi. Haybatlik körkem yardan yer şekli, köz yetküsüz çöllük menzirisi, cay cayladın kelgen sayahatçilerin celip kılıp ulada unutulgusuz tesiratlarını kaldırdı. Ningşalık sayahatçı Rincan Çang bundak dedi. Daxaydo menzir rayonu bek güzel iken, bu yerge kelgenlikin bu kıtımkı seferimden razı buldum. Menzir rayonu sayahatının kolay azadlık derisini östürüş üçün ul eslahalarını üzüksüz özgertip derisini östürdü. Nöbette menzir rayonu şarkı dervazisi sayahatçıyla mulazmet merkezinin derisini östürüp özgertiş kuruluşu tertiplik elip yerine batıdı. VR gürüşlük sınaş öyü pat arı işe kiriştirilip sayahatçıyla yardan yer şeklinin şekilleniş ceryanını çökme his kıldırıldı. Yılın taş katma baylıkı taynıp berpa kılıngan Qumul Yardan Yılın Muzi'nin Muş ayının ahırı resmi işi kiriştirilip, penni umumlaştırış, tetkikat ögünüş bir gevdileşken, özgeçe Mariniyet Sayat boşluğu ayrılışı mölçerlendi. Daxaydo Manzir rayonu ticaret başkuruş çeklik mesuliyet şirketinin baş direktör yardımcısı Li Chao mundaq dedi. Aql Mariniyet Sayat əslahələri ciddi taqabül turuş kapalı sistemisi və xalqı qolay mülazimət yürüşlüklərini sicil mükəmməlləşdirimiz. Özgeçə Mariniyet Sayat fəaliyyətlərini, əsli icadi Mariniyet icadiyyət məhsulatlarını bərpa qılıb, nadir ekspedisiya liniyalarını əlalaşdırıb, istimal yeni kəsb fəaliyyətini küçəytib, çoğun deniz yolunu, Vanhong manzara nuqtasidan uzoqcha olqishlanadigan yer belgisiga puxta qadam bilan yuzlandiramiz. Qumul shaharlik pochta boshqarish idorasi yana Yilong pochtaxonasini manzara rayoniga ko'chirib, Qumul Yilong yardan geologiyasi, Yipak yo'li tarixini loyiha ichki yadrosi qilgan Mariniyet ijodiyat mahsulotlarini borligi keltirib, maxsus xotira pochta tamg'asi, otkritkalarni yetkazib berish mulozimatini qo'shib, sayohatchilarning Daxaydodagi o'zgacha aslamalarni uyiga olib ketishiga imkoniyat yaratdi. Qumul shaharlik pochta boshqarish idorasi kasb boshqarish bo'limining muavin boshlig'i Pango tanishtirib bundoq dedi. Yerlik Mariniyet amillarini cho'nqir qezib, farqliq Mariniyet ijodiyati pochta buyumlarini tadqiq qilib yaratib, bosh temiliq pochtaxonani yakka Daka tor nuqtasidan Qumulning Mariniyet sayohat namkartisi va rayon Mariniyet tashviqot ko'znikiga aylantirib, Qumulning Mariniyet sayohat sifatini o'stirib, unumini oshirishga kuch qo'shimiz.
0: Tianshan qizi He Jiaolong namlıq kitabını təşviq qilish, kengaytish həmdə oqışqı təvsiyə qilish faaliyyəti yığında Şinjan Xinhua kitabxanası Xinhua xalqara kitab şəhərçisində ötküzildi. Kitab tanıştırış nəq meydan faaliyyətidə faaliyyətkə qatnaşqan əziz mihmanla He Jiaolongnun hayat vaxtıda etqan təsirlik sözlərini birlikdə besib çıxardı. Tianshan qizi He Jiaolongdiki təsirlik məzmunlarını oqıdı. Baş temiliq təşviqat qısmığa filmini gördü. Qısqa filmini gördü. He Jiaolongnun Chigra rayonunda asasi qatlamda çoğunqır yıldız tartıp, bütün hücudu bilen dehqan çarvıcılaq mülazimət qılğanlıqıdək təsirlik iş izlerini yeni bir qitim əsləb ötdi. Aziz mihmanlar bayan qılış halqısıda Jongo köçmə xəbərlişi Şinjan şirkəti yeni hərəkət küçü təşviq qılış ömükinin əzası Wang Lu baş temini həmbəhirləb

0: Ondaq dedi. Men uni ülge qilib, təşviq qilish, tushandirish davomida Chegara rayonida yıldız tartish, Chegara rayonini gullandirish, Chegara rayonga özini beg'ishlashdan iborat asli maqsad burishni yetkizib, uchur mulozimatining bahar shamlini Tian Shanning janub shimolidagi har bir bulung puchqaqchi yetkizaman. Faoliyat Tian Shandagi ayol ülgüge ihtiram bildirib, Chegara rayonida jasorat bilan ilgirlash kuchini yetkizishni bosh tema qilgan bo'lib, Avtonom rayonlik partiya komiteti tashviqat bo'limi, Avtonom rayonlik ayollar birlashmasi yetakchilik qildi. O'g'inish nashriyati mas'ul bo'lib uyushtirdi. Shenjang Shenhua kitobxonasi tarqitish cheklik mas'uliyat shirkati o'tkazishni ustiga oldi. Faoliyatda mas'ul bo'lib uyushtirguchi taraf yana Xotan shahri Sho'rbog' yezilik o'tirma maktab, Qashqar shaharlik 29-chi o'tirma maktab, Arshang nahiyalik to'liq o'tirma maktab qatorliq ko'plagan maktablarga kitob iyoni qildi. Bortala oblasti Arshang nahiyalik adabiyot san'atchilar birlashmasining raisi Jang Bey Arshang nahiyalik to'liq o'tirma maktabga vakolatan hadiyani topshirib oldi. U mundaq dedi. Bu kitobni darsxonaga kirgizib, o'quvchilarga ham bahrlaymiz. Ko'pchilikni ulg'ining ruhini his qilishga, g'oya tiklab, mas'uliyatni botirlik bilan zimmasiga elishga yetaklashni umid qilamiz. Tian Shan qizi He Jiaolong nomli kitob 5-oyning 28-chi kuni Beijingda tunji qitim tarqitildi. Shundaqla mas qadamda Shenjang Shenhua kitobxonasining 190-ga yaqin dukini va Shenjang Shenhua kitobxonasining Tor Soda shahridisida bozorga selandi.
1: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab tong quyoshini Səhər cimcitiqni oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdani yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Mening Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde Şincan'da akli iktidarlık yan telefon seti veriş mahsus yardım pul yeni siyasetinin emelileşkenlikini sözlep birimiz.
1: Şincan'ın 2026 yıllık akli iktidarlık yan telefon seti veriş yeni yardım pul siyaseti yıkındı yol koyuldu. Bu kıtımkı seti veriş yardım pulu da adam sani cihette baldur barğallar aldın erişiş. Toluklama sonmasını işiltip olganda toktiş kaidesi yolga koyuldu. Toluklama beriş 6000 yuandan yukarı 10000 yuanını öz işçige algan aralıktaki akli iktidarlık yeni yan telefonlarga kartılgan. İstimalcılar şartka uygun keladigan yan telefon tiplerini setip alsa 800 yuan muqum sommalık itibardan behrimen bulalaydı. Her bir istimalcı pekat bir yan telefonla yardım pul iltimas kılalaydı.
0: Yardım pul berişte yün şanfu supsu da etibar beledi eriş. Pul tölegende derhal etibar beriş endisi kolunuludu. İstimalçılar yün şanfu eptisini içip, başbettiki hükümet istimal beledi sahipsidin, Datunum rayının 2026 yıllık istimal yardım pulu faaliyeti mahsus rayınığı kirip, elektronluk yardım pul beledi ıltımas kılısı boludu. Bir kıtımlık istimalda pekat bir tal etibar beledi işiltiludu. İstimal biletiga parç pul qaytarılmaydı. Naq pulga almashtirilib bo'lmaydı. Elektronlik istimal biletini topshirib olgan kundan boshlab 3 kun ichida kuchga ega bo'ladi. Biletni olgan 3-chi kuni soat 24 ta avtomatik inovatsiz bo'ladi. O'xshash bir abonachining 2 qitim e'tibor bileti kodining vaqti o'tib ketganligi xotirlansa, bu faoliyatga qatnashish salohiyatidan mangulik mahrum qoladi. Setib olgan yan telefonni qaytarib, pul qaytarishga to'g'ri kelganda munosib yordam pul aslidagi yo'l bilan qaytariladi. Bozor tijorat tartibini qalablashtirish uchun faoliyatga tanlangan barliq savdogarlar samimiy tijorat qilish va'dinomasi imzolab, yordam pulini yo'lga qo'yish loyihasidagi turli belgilamalarga qattiq amal qilishi kerak. Mas'ul tarmoq aniq qilib, savdogarlarning zakazini bo'lishish, saxta iste'mol qilish, belgilamaga xilof holda moliya yordam puli erish qatorli qilmishlarning qat'iy man'i qilinadiganligini, tekshirib aniqlangan hamon ajratib berilgan yordam puli mablag'ining to'liq summa bo'yicha qaytarib berilib, savdogarlarning faoliyatga qatnashish salohiyatining bekor qilinadiganligi. Aloqador asosiy gavdalarning qonun javobgarligi belgilama bo'yicha surishtirilganligini aniq o'tirg'i qo'ydi.
1: Shuning bilan bir vaqtda mamlakat bo'yicha birlik kelgan raqamlik va aqliy iqtidorlik mahsulotlarni setib olish yordam pulimi yil bo'yi normal yurishidi. Ikki xil yordam pul siyosati ayrim ijro qilinadigan bo'lib, o'xshash bo'yimga bu ikki siyosatdan o'rtaq bahriman bo'lg'ilib bo'lmaydigan yuqori tuban bahada bir-birini to'liqlaydigan xalqqa naf yetkazish yordam pul andesi shakllantirilgan.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkır yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: yükselip atan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Şincan'da umumi halk rakamlık sapa ve maharetli östürüş iyi paleti ötküzül geldikini tanıştırımız.
1: Yakında Küsen Şuyun 2026 yıllık Şincan umumi halk rakamlık sapa ve maharetli östürüş iyi paleti Kuça şehirde başlandı.
0: Bu kıdımkı faaliyetini Atınumuralık Partiye Komiteti Tor Bihaterliki ve Uçurlaştırış Komiteti İşhanısı, Atınumuralık Terakkat Islahat Komiteti Katarlık Köp Orun Mesul Bolup Ötkizgen. Aksu Vilayetlik Partiye Komiteti Tor Bihaterliki ve Uçurlaştırış Komiteti İşhanısı, Kuça Şehirlik Partiye Komiteti Tor Bihaterliki ve Uçurlaştırış Komiteti İşhanısı Ötküzüşünü Üstüge Algan. Atılım rayının her kaysi caylarındaki partiye hükümet organları, ali mektepler, alaka toru karakallarının vekilleri, asasi katlam kadrları ve rakam darıları bir yerge cem olup, rakamlık terakka doğrusu da ortak paranlaştı. Rakamlık baharetini ortak ögendi. Rakamlık paydadın ortak behremen boldu.
1: Faaliyette Atılım rayındaki nurgun orullarının mesulları söz kılıp, akıl maarif, rakamlık ixtisaslıklarını yetiştiriş, akıl yezigiliki katarlık sahalardaki kuruluş neticeleri ve kelgüsü planı tonuşturdu. Caylardaki rakamlık yezik kentlerini noktada sınav kıladığan orulla, şu caydaki karhanıla emeliyetke birleştirip yezik kentlerini idare kılışka rakamlaştırış arkalık küç koşup, zamanıvi yezigiliki terakiyatıga yardım birişteki yeni neticelerden yeni tecrübelerden ortak behirlendi. Baş temelik sın körünüşü de rakamlık tekniğinin ammının kündülük turmuşuğa sındırıl geldiği, yezi kentlerinin terakiyatıga küç koşkallıkı bivasta namayan kılındı.
0: Hem Türkiye pişkir almaştırış halkısı da Xotan şehirlik teknik şöyeninin elektronluk soğudu oktukçısı İlham Hürmetullah okuğuşlar bilen bile öz bitiliş keçirmişini ortaklaştı. O okutukçı okuğuşlara kıskısın, bivası tarkıtış elektronluk soğudusuğu tayınıp, şu cayının Allah'ıydı mesulatlarını tonuşturup, kent ahallarının kırmını aşırıp, beşiği yerden bergeldeki toğırsıdaki hikayeni sözlepbedi. Hem de bu kıtımkı faaliyetinin tecrübelerini kabul kılıp, okutuş mezmunini elalaştırıp, emeli rakamlık iktidarını yetildirgen yaş ıhtısaslıklarını terbiyeleydiğalıkını bildirdi. Beycin Poştu Telegraf Daşöysi Sün'i Akli İktidar Şöyeri'nin profesörü Cauhay'ın mahsus temada tecrübelerini hem beherledi. O, küsen merinetini koğdaşını başlanış noktası kılıp, sün'i akli iktidar tekniksinden paydalanıp, kızıl taşkarlarının nakışlarını esirge keltürüş, en'anevi tüski ige tatkikat neticelerini çüşendirdi. O, mındak dedi, rakamlaşken teknika hem kesbki kuvvet koşuş, hem merinetki varıslık kılıçtın ibaret koş kımmetki ige. Mın yıllık merinet arka körünüşünü rakamlaşken devirde yeni hayati küçke ige kıldı.
1: Paaliyet mezgilede uyuşturucu taraf mihri şapkat karhanıları, hemkarlık ali mekteplerge viviska asti hem de Şincan sün'i akli iktidar koşulgan yugurma icadiyet kolunuş musabıkısını başladı.
0: 2026 yılı Şincan umumi halk rakamlık sapa ve maharetli östürüş yürüyüşlük faaliyeti yıl boyu kanat yaydırılıp, sün'i akli iktidarı koşulgan hareketi boyu için mahsus terbiyeleş sınıfı, Atınım Raylık 3. nöbetlik kesbi maharet musabakısı katarlık faaliyetlerini öz işçiye algan cem'i 30 türlük faaliyet elip verildi. Şincan'ın içi sırtıdaki baylıklarını uzunlaştırıp, tecrübelerden öz ara örnek kılış, süpüsü berpa kılınırdı.
1: Hazırka kadar umumi halk rakamlik sapa ve maharetini östürüş iyi paaliyeti o da 5 yıl ötküzülüp amıga 3 milyon 260 man adam kıtımdan artık mulazimet kılındı.
0: Keyinki kademde Şincan rakamlık tekniki bilen kesb halk durmuşu asasi katlamını idare kılışını çoğunkır birleştirişini devamlık ilgiri sürüp, rakam nuru arkalık Tianşan'ın cenubi şimalını yordudu.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: işçi Aycamal Mətqasımının xizmətki tüşkəndin kiyin yoldışı bilən iki cayda ayrılıp turvatqalıqını bilib, könlü yerim buldu. Şunun bilən Patigül, karxanı məsulü bilən alaqılışıb, Aycamalının yoldışının xizmət oranını maslaşdırdı. Həm də işqi çıxış rəsmiyyətini becirişki yardımlaşdı. Bu yıl birinci ayda Aycamal Ərayal arzusu boyunca Zavud rayonada cəm buldu.
1: Patigül'ün yan telefonunu açsanız Gülü Hizmet Hanısı Veşin Topi en üstüde görünüldü. Məxsus Veşin Topu'nun təsiz klinişi bilen sakçılar bilen xalq arasındaki alaqıda tosalığı bulmaslıq işe aşırıldı. Adette turuş kenişkisini beceriş tertibi, aldamçılık telefonunu pərklendiriş, bihatarlık ölçümünü sürüştürüş qatarlıq uçurlarının ayığı üzülməydi. Patigül keçik hündüz torgı çıkıp suallığa vaxtada cevap verip, siyaset, pelni umumlaştırış, bihaterlik eskertmesi verip, işçi hizmetçilere toluq bihaterlik tuyğusu elip geldi. Karımıqa küçük meseleler, adetki hizmetçilerin aile işleri, Patigül'ün nezeri de onun könlüdeki unutulmaydıgan öz işiğe aylanılan idi.

0: Şinjan İpek Yolu Çoğunbazarı Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8:20 Sılu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñğul tili, Kırgız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9:20 Sılu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
2: Saat 11:00 Sılu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki icadiyet hemrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 12:20 Sılu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki pultije hemrayıñız. Juğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
2: Saat 14:00 Sulu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hemrayıñız. Sulu Şütin Sodi Şehirçisinin Şinjanın özgüçü soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16:00 Sulu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hemrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sulu Şütin Apitalı yardım berdi.
2: Saat 17:20 Sulu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hemrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
0: Saat 19:20 Sulu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hemrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
4: Saat 20:20 Sulu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hemrayıñız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
3: Saat 22:20 Sulu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki tenerke hemrayıñız. Sağlamlıkka emrah bulup ägişip çeniqsiz.
1: Sulu Şütin Apitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
5: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Vətən Minin Ailem programısı boyunca anlatış bərdiq, yaqtırıb, anlıqınınlağı rəhmət.

0: Edebiyat sanat biri ve aynı kuşburak güllerki tolgan bir bostallık.
1: Bu bostallıkta sansızlığan kuşlar yakınlık küyler bilen şu güllerini küyler armaydı.
0: Hem de anlaydığınla sanat sahnesi programısı.

Aziz radio anglagchi dostlar, endi dil aramınglarga bir tala seni süyman namlıq Mongolcha naqshini taqdim etimiz.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: bulsun.
1: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Sağlamlık haberleri.

0: Baş kıyış, kulak homurdaş, köz toruluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleb bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz toruluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleb bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak homurdaş, köz toruluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleb bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz toruluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hamra boladı.
2: Saat 8:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki haber hamrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki sefer hamrayınız. Yol ehvaldan, uçurlardan haber da bolalaysız.
2: Saat 11:00'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki icadiyet hamrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 12:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki pul tije hamrayınız. Juğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pul tijeysiz hem hatırca mılısız.
2: Saat 14:00'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki turmuş hamrayınız. Sulu Shooting Sodi şehircisinin Şinjan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16:00'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki ilgilik tikleş hamrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Apitalı yardım berdi.
2: Saat 17:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki medeniyet hamrayınız. Medeniyetin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü his kılısız.
3: Saat 19:20'da Sulu Shooting App Detail'ın 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI

yürek muskul hüceyrelerini zahmlendirip, kan tomurlarının kerişi ve arteriya dağlarının şekillenişini ilgir sürdü. Bu xil oksitilniş sezimçallıqı halde köz bilen yürekni bilip bilmey mas kademde zahmlendirdi. Üçüncü, yağ maddesi zencirisman kesellik payda kılıdı. Kandaki yağ normalsızlığı yürek kan tomurlarını tosuplu kalmay köz astını mu zahmlendirdi. Tadqiqatlardan bayqilishcha optikalik maslashish uzilma qatlamlik tasvir hosil qilib tekshirishda agar ko'rish tor pardasi ostida aynak parda sugalsiman cho'kindi bayqalsa yashanganlarda yurak muskul tiqilmasi sakti ko'rilish xavfi odatki kishilarningidan 3 hissa yuqori bo'ladi ekan. Texmo hoshiyar bo'lishga arziydigini shuki yurakning qon siqib chiqarish iqtidori tövallab, qon iqimi ostilab kelsa, ko'z tegidagi keraksiz moddalarning badan sirtiga chiqarilishi texmo tas bo'ladi. Yana ko'z ostidagi qon tomirlarining zaxmlanishini og'irlashtirib etib, ko'z bilan yurak o'tirsida yomon sifatlik aylanish paydo qiladi. Gerçi ilmi ispatlar bir kadar toluq bolsun mu, lekin hazır yolgu koyulavatkan davalı sistemisi ve amının biliş katlamıda körüş kuvveti bilen yürek kan tomur sağlamlıqı otursudgi bağılınış yanıla iğir derecede sel karlıvatıdı. Bu xil sel karaş asaslıqı iki katlamda ipadılınıdı. Bir mi bir tek şürüş? Diagnoz koyuş, davalaş öz ara tutaştırılmasılık. Asasi iqimdeki yürek kan tomur xavp xatırını bahalaş kurali pekat kan besimi, kandaki yağ, kan şikiri, yaş, tamak çekiş tarihi qatarlıq ananvi kürsat küçülergila kırgızılgen bulup, körüş kuvveti yaki köz tegideki kan tomurlarının ahvalini bahalaş sistemisiga kırgızılmegen. Ammanın tonişi yeterlik emez. Ama umum yüzlük alda yaşanğanlarının körüş kuvvetinin tövellişini normal kereş dep karaydı. Bunun yürek muskul tıkılması, meni tıkılması katarlıq iğir keselliklerinin deslepke agahlandırış signalı buluşu mümkünlikini nahayde az his kılıdı. Doktorga körüngen taktırdımı köz keselliklerde közünü davalaş bilalla çeklenidi. Yaşının çoğayışıga ägişip, körüş kuvvetinde bazı tabii özgürüşle körlüdü. Jarayan adatda asta hem tedriciy bo'ladi. Masalan, odatki ko'z guhriga oq tushish, ko'z guhri tedriciy tug'ilishib, taraqqi qilib, keyingi mazgilga borganda ko'rish quvvatiga og'ir ta'sir yetkazadi. Bu yosh bilan munosabatlik ko'z kasalligiga tava bo'lib, yurak muskul tiqilmasi yoki saktini bevosita keltirib chiqarmaydi. Ama bazı körüş kuvvetinin özgürüşü yürek kan tomur kesellik özgürüşünü eskertişi mümkün. Mutakasla mundaq tötxil ahvaldın yüksek hoşyar buluşunu eskertidu. Birinci, ağırmay körüş kuvvetini tuyuqsuz yoktuş. Eğer bir gözünün körüş dairesi bir neçe minut hatta bir neçe sekund içide tuyuqsuz karanğılışıp kesse ya ki iğir derecede guvallasa körüş torperdisi arteriyası kepleşmesi buluşu mümkün. Bu klinikada köz sektisi dep atılıdı. Bu bütün bedendeki kan tomur ahvalının nacarlaşkalıqının signali. İkinci, körüş tor perdesi astıdaki aynaksiman perde sögelsiman çökünde köp hallada yüreknin kan sıkıp çıkırış iktidarının tövelligenlikidin yaki boyun arteriyasının iğir derecede tarayıp ketkenlikidin direk berdi. Üçüncü, körüş tor perdesi kan tomurlarının körünerlik özgürüşü de. Köz tegini tekşürgende küçük arteriyalarının tarayışı, arteriya vena nispetinin tamponsızlığı, kan tomurlarının tolğınış halde baykılıdı. Bu adatta uzak müddetlik yuqır kan besiminin bütün bedende esligi kelmeydiğen arteriya ketişini keltürüp çıkarğalıqını bildirdi. 4. Körüş kuvveti ziyanğı uçuraş koşulup anlaş iktidarı ziyanğı uçuraş. Tadqiqatda ko'rsatilishicha ko'rish quvvati bilan anglash iqtidori birli vaqtda ziyonga uchirganda yurak qon tomir hodisalarining ko'rilish xavfi taxminan 35% oshadi ekan. Mutaxassislar ko'z bilan yurak kesilining o'rtaq oldin olishga ahamiyat berishni murojaat qildi hamda tovandagi tadbirlarni o'tirg'i qo'ydi. 1. Kesellik baholash sistemasini alalashtirish. Köz karçıqını kengaytip etmey, köz astını süratki tartışını 40 yaştın yukarı kişilerinin daimlik salametlik tekşürüşüge kırgızış hem de yeza ve çet yakı rayollada köz digini süratki tartış üskünlüsünü
umumlaştırış, sünni

0: ئارقىلىق ئىقتىدار كۆز تېگىدىكى قان تومۇرلارنى مىقدارلاشتۇرۇپ تەھلىل قىلىشنى ئومۇملاشتۇرۇش. Arteriya tomurining diametri, qon tomurlarining agirligi qatorliq mikro qon tomur parametrlarini yurak qon tomur xavf xatirini oldin mo'ljallash modeliga kirgizib, yurak kesilining dastlabki signalini texmi boldur tutish taklifini beramiz. 2. Shaxslar qo'sh mudofiyani yaxshi ishlash kerak. Har oyda bir ko'zning ko'rish quvvatini o'zi o'lchab, tuyuqsiz g'uvolishish, ko'rish doirasi kamtik bo'lish ahvollari bayqalsa, darhol doktorga ko'rinish lozim. Har yili bir qatim ko'z tegini suratga tortish, 3 yuqori yurak qon tomir kasallik tarixi barlar har yarim yilda bir qatim suratga tortib, qon tomirlarining sog'lomlik holatini ko'rgilib bo'ladigan qilish. Kündelik besim, şeker, yağını kontrol kılıp, kan tomur endoteliyasının zahmilinişini mənbədin azaytış. Köz bölümüge körüngende kan besimi, kan şekeri əhvalini təşəbbüskarlıq bilen dokulat kılış. Yürek, işke keselikle bölümüge körüngende körüş kovudunun özgürüşini təşəbbüskarlıq bilen tılgı elip, davalaş tosqını buzup taşlaş gerek.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqını ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqını ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nə üçün nəyçi bilən içimlik içəndə dişni asırğılı buludu degan məzmun diqqətinizdə buludu. Bugün köpçilik tavsiye kıladığan sağlamlık adi hareketi, karbonik kislatalık içimlik, meyve şerbeti, kahve içkende tekrar işiltişke buladığan sümürüş necisini işiltip, suyuklukni aldı çişidin əgip ötküzüp, yutkuncakka bivastı yetküzüş. Tatlık, kislatalık içimlikle çişinin sırtkı yüzü bilen uçuraşkanda, çiş, İmal maddesini yumuştup, uzun müddet kislatalık çiriş kesli ve çişini kurt yeşini keltürüp çıkırdı. Sümürüş neycisi suyuklukni bivastı iğiz boşluğunun arka kısmıgı yetküzüp, çiş yüzü bilen uçuruşuş kölümünü azaytıdı. Aynak yaki 304 datlaşmaz polatın yasalgan sümürüş neycisini tallaş. Sılyo neycidin saklanış gerek. İçkende sümürüş neycisini tılının ottıra arka kısmıgı koyup, Az-azdan asta sümürüş gerek. İçip bolğandan kiyin, andın pakız suda iğzinizni çayqan. Bugün kola içiştin burun neçi tepin. Çiş doktoru sizge rahmet eydidu. Bu nazik buluş üçün emez, belki bir tal çişini az zamas kılış üçün. Çişinin ömrü her bir yutum içimlik yoluğa yoşurungan boludu.

0: bağımlı küş çıkırıp, bütün bir yılda bazar monopolluğu delosudan 20'ni eçip, 22'ni becerip ağırlaştırdı. Jarimanın koyulgan ve musadır kılıngan pul cemi 653 milyon yuan boldı. Ticaretçilerini merkezleştirip nazarat kılış başkuruşunun süpet ünümünü puhtı kademlerini östürüp, bütün bir yılda ticaretçilerini merkezleştirip 706 parçını tekşürüp, ahırlaştırıp, okşaş mezgildikiden 9.18% aşırdı. Yerli korukçılık ve bazarını bölüş-velişini küçep tügütüp, adıl rıqabetini tekşürüş nizamını yolu koyuş çağrısını oturgu koyup, adıl rıqabetini tekşürüş mənbə ötkilini çın tutuşunu küçeytip, bütün bir yılda her derecelik bazar nazarat kılış başkuruş tarmakları 60 mınğı yıkın siyaset tedbirini tekşürdü. Adıl rıqabet teşviqatını teşebbüs kılışını sıcıl çoğunkırlaştırıp, devlet monopoluğa karşı duruş idarısının kurup, Weixin, Weibo, Douyin kuruluşu arqılıq, Tunji memleket karakterlik monopoluğa karşı teşviqat mulazmet süpsi berpa kıldı. Jungo adıl rıqabet siyasi teşviqat heptiliki. 11. növetlik Jungo adıl rıqabet siyasi halkara mumbiri ötküzüp, memleket boyunca birliki kelgen çoğun bazar berpa kılış üçün adıl rıqabetlişidigan yaxşı ijtimai keyfiyat yarattı. Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
1: Yakında Atonum Raylık Adliye Nazareti Yerlik Alaylıki İge Kanun Savatlarını Umumlaştırış IPC Anar Danısı'ğı tayinip köngül koyup icat kılgan tuncu türkümdeki 16 yıl icadi veşin çıray ihbarısı boğutsini torgu çıkardı. Bu çıray ihbarları callık olmak bulup, ıllık salamlaşış, medeniyelik çahatı memtürtkü buluş, kollaş, rıgbetlendiriş katarlık köp hıl turmuş menzirlerini öz içi alıdı. Bu, Şincan'ın kanunçılık teşvikatının tekimi yakışlık şekilde kündülük ictimai alakıgı sınışıp, amının turmuşu kırgerlik edin diyerek buyurdu.
0: İgilinişçe, Şincan kanun savatlarını umumlaştırış IPC, obrazı, anar danısı, Abdülüm rayonunun 2025 yıllık Haktalap Kanun Desturi Teşvikat İyi Asası Tema Paliyeti'nin başınış mürasımı da resmi ilan kılıngan. Bu əpçe, obrazı da anar əsli tip kılınıp, adamlaştırıp lahiyyeliş usulü kullanılgan bulup, peşanısıdaki 14 tane tolgan anar danısı, Abdunum rayonumuzdaki 14 vilayet oblas şehirdeki her millet amının ziş bağlanışı, özara hemdendi buluşuğa simvol kılıngan. Yüz kısmını orap durgan anar danısı, her millet halkının bir məqsətti iştipaklaşıp, inak ötüşüge simvol kılıngan. Anar danısı uçsuğa Şincan'ın xas keştilengen ciletkisi keydürülgen. İştiniğe atlasının gül nusğaları çüşürülgen. Jonqo Xalq Cumhuriyetinin asasi kanununu yeni de elip yürgen bulup, tetik ve yıkımlı kıyapıtı bilen kanun bilimlerini hes kıldırıp, körüstüp, yıkın hes kıldırıdıkken.
1: Anar danısı kanun savatlarını umumlaştırış IPC, Abdülüm Rahim boyunca kanun savatlarını umumlaştırış kıskısını. Mərniyet icadiyyat məhsulatları, tordu təşviq qilish sahibisi, IP qanun savatlarını umumlaşdırış riyasetisi, qanunçılıq ilani qatarlıq türlük təşviqat körünüşleri də davamlı qolunuludu. Bu qıtımqı veşin çıray ihbadı boğdısının torgu çıxırılışı, Şincan ədliyə məmuriyeti sistemisinin amının tarqtış adıdıgı dəl cadı udulluşuş, asasi qatlamda qanunu umumlaşdırış şəkildə yenilik yarıçdiki callıq əməliydi. Yenikleştirilgen, yaştaştırılgan, kızgarlık bulgan tarıktı şekli arkalı kanunçılık teşvikatı bilen amının aralıkını ünümlük yıkıllaştırıp, kanunçılık teşvikatının kaplaş dairesi ve tesir küçünü sicil kengaytıp, bütkül cemiyette kanunu hürmet kılıdıgan, kanunu ögenidigan, kanunu rayi kılıdıgan, kanunu tedbiklaydıgan koyuk kanunçılık keyfiyatı yaratışkı küç koşudu.
0: Növette ken amma veşin çıray işbadısı dokunuğu kırıp, Şincan kanun savatlarını umumlaştırış anar danısını izdese, bir konukı bilen çürüp, kolup içip icadi kanun savatlarını umumlaştırış yeni oynaş usulünü şilteleydu. Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan

0: Li X'ni tapan hakkını östürüşke tähti salgan. İkilen gerçe könlü de tən bermesi bu, lekin testi kolu kelgen kəsbini saklap geliş üçün HX'nin yolsız təlifini qaytı kandırışkı mecbur bolgan. İkilen köprek vaqtta HX ikilenin cemi 870 bin yandan artıq para tələb kılgan. Tələy sınaş niyetidi bolsa çokum qattıq caza alındı. HX'nin hizmet kolaylıkıdan paydalanıp, para talep kılış kılmışını SUPA baş iştabı sezip, Ürümçi şehri sayba qırayılık gönlen çöbi idarisi ixtisari cinayetini tahkiklaş çoğun ətirtige dilo məlum kılgan. Gönlen orqalları dərhal məxsus dilo qorupsu qurup, karxanağı çoğunkur çöküp, kəs tərtipini rətləb, bəbləq hesabatını təkşürüp, mükəmmel dəlil ispatlarını mukumlaştırıp, HX'ni kanun boyuca tutkan. HX Polattek Pakt alı da cinayet paktini aynen ixrar kılgan.
1: Jonghua Xalq Cumhuriyetinin cinayet işler kanununun 163. maddasına asasen şirket, karxana ya ki başka orullarının xadımlarının vazifesindeki kolaylıktan paydalanıp, başkalarının pul mal talep kılıp ya ki başkalarının pul melini kanunsuz elip, başkalarına nep yetkizgenlerden miktarı köperek bolğalarına 3 yıldan tümen müddetli kamaq cazası ya ki tutup durup emgeki seliş cazası beriladı. Koşumça cerimanı koyuladı. Miktarı naayeti köp bolğalarına ya ki başka eğir kılmışı barlarına 3 yıldan yukarı 10 yıldan tümen müddetli kamaq cazası beriladı. Koşumça cerimanı koyuladı. Miktarı pavquladı köp bolğalarına ya ki başka pavquladı eğir kılmışı barlarına 10 yıldan yukarı müddetli kamaq cazası ya ki müddetsiz kamaq cazası beriladı. Koşumça cerimanı koyuladı. Bu yıl 4 ayda Saybaq rayonlu xalq sot mahkemesi devlet hizmetçisi bolmağanlarning pari eliş cinayeti bilen HX'ge müddetlik 1 yıl 7 aylık kamaq cazası berdi. Koşumça 80 min yuan jarimani koydu. Onun kanunga xilap tapavetidan 870 min yuandan köprekni kanun boyunca musadara kıldı.
0: Saqçılar bu dialogu birleştirip bundaq eskertti. Birinci, karxanalar içki başqurış tezgilləş mexanizmini takamillaşdırıb iqtisadi təptiş və patlıq tərbiyəsini qərəllik qanat yaydırıb vəzifəgə münasibətlik cinayətinin yüz verişini mənbədin aldını elişi və onu azaytışı gerek. İkinci, karxana kəsbkarları bulub mu başqurucu xadımlar qanunçılıq eğini anlıq küçəyitib, hukukudun paydalanıb öz köməcəgi çox tartış, hukuk pul sorusu kılıç katarlı kanunu hılap kılmışlarını kat'i tosuşu gerek. Üçüncü, karxana ticaret paaliti de para talep kılıç katarlıklarının zeyniğe uçursa, delil ispatlarını derhal mukumlaştırışkı dikkat kılıp, gün en organına vaxtıda dilo məlum kılıp, özünün kanunluk hukuk menfaatini kanun boyunca qoğ dişi gerek.
1: Programının torda hem türütkü buluş, məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesele soraydıgan kanun meseleleriniz bolsa, Solution aboneçiler terminalını düşürüp, programı da hem türütkü bulup söz kaldırsanız boludu. Programının texmi köpü isil məzmulları Solution aboneçiler terminalıda. Eğer kanun meseleleri hakkında mesele sormakçı bolsanız da oyun aptisini düşürüp başbattan Gülişo Şincan, yani Gülinin Şincan hikayesi namıdaki oyun numarını koşup bilip söz kaldırıp biz bilen hem türütkü bolsanız mı boludu? Kanunu teşvik kılış, kanunga tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: amma üçün əməli iş qılıb veriş.
1: Hürmetli radio anlıgıcılar, bu sahipimizde koşunla soğuruş sebebinden tokunuşup kaldı. Sotçı müressa kılıp nek meydanda tölem elip verip dilonu ahırlaştırdı degen mezmun diktinadı boludu. Yakında Tekes Nayalık Halık Sot Mahkemesi'nin çolak terek Halık Sot'i yetizini soğuruş sebebinden gelip çıkan tokunuş tölem macerası dilosunu muhabbetlik müressa kıldı. Maix bilen Yang Ekes bir kentim olup, iki ailenin etizleri koşni idi. 5. ayının 15. günü, iki taraf suğuruş meselesi sebebinden talaş tartış kılışıp, keyfi örülüp, muşt götürüşüp, Maix'in zahminin işi ve mal mülkünün ziyanı uçuruşunu keltirip çıkardı. Köpketim kengişiş arkalık tölem sonması neticesiz bolgan ninkin 5. ayının 21. günü Maikis Tekes Nayalık Halık Sot Mahkemesi'ye dava kıldı.
0: Dilo kubul kılıngan ninkin Dilo Becergücü Sotçi Li Yunji bu vaqtının dal ziraatlanın özüşüdeki halkalık mezgilişkeliki. İki tarafının zihnini merkezleştirip etizlerini başkuruş ve perviş kılışka ihtiyaclık şkelikini bildi. Macera uzunğu sözlüp hal kılınmasa, dekancılık vaxtıga təsir yetipli kalmay, zidiyet keskilişip getişi mümkün idi. Dekancılık vaxtının adamni saxlap turmaydıqalıqını közde tutup, Li Yunji, müressa kılışını aldınqı orınqı koyuş, kanun çüyendiriş plan davli sözləşini birləştiriş, dekancılık işlerga tən etibar berişdek deylo beciriş təpək korada çıngdırıp, müressa hizmetini aldınqı orınqı koyuşini karar kıldı.

0: 18-nji günü saat 18-i etrapyda ıltymas kılgıcı telefonda tit-tit bolgan halda ijra kıldırılgıcı Shao X-niň Adem ve Optimobil teşkilap Şarkı Jungardaki malum kimya sanayi zavut rayonuna dövülüp koyulgan delogu çetişlik çoğun tipteki maşina üskününü yötkeşke tayarlı kılıbatkalıqını etti. Ahval ciddi. Eğer derhal tosmasa icra kılışkı boladığa mal mülük kanunsuz yoşurup koyulışı ya ki setibilitirişi mümkün edi. Iltimas kılgıcının davada utup çıkış hukuk menfaati yok çıkış hayopigi duş giletti. İcraçı tez süratli nak meydanga yetip badi. Shao X hadımlarının dialogu çetişlik üsküllerini kaçılap toşuşuğa komandalı kılışka tayarlı kılıp atattı. İcraçı Optimobilga kaçılaş hareketini keskin tohtattı. Hem de dialogu çetişlik yadrolu üsküllerini inaklaş ve ispat eliş hizmetini tamamladı.
1: Dialogu çetişlik üskünlerinin eğirliğini oylaşkanda eğer en-enevi öz orduda peçetleş, tutup kiliş tedbiri kolunulsa, kiyinki mülüktün bahalaş toşuş ve başkuruş tenlerki eşip ketipli kalmayatta, üskünler uzak müddet bekar turup kilip kımmeti kiymeyip ketip, işki tarafının zidiyeti keskilişip ketişi mümkün edir. Macrani mahiyetlik hel kiliş üçün icraçı derhal nakh meydanda muressa kilişini karar kıldı. İcraçının sevirçallık bilen nesiyat kılışı arkası da Shao X özünün hatalıkını tonup mal mülükünü yetkeş niyetidin vazgeçti. İki taraf birdek fikirge gelip, dialogu çetişlik umumi eğirliği 18.24 dialogu çetişlik umumi eğirliği 18.74 tonlu kelidigan eğir tipki üskünini setip, Pulni Jimisar Nayalik Halk Sot Mahkemesinin dilo puli maxsus ischotiga kirgizilgan bo'ldi. Bu qitimqi yuqori unumlik ijro qilish harakatida korxonadagi da'volash kuchlarining qonunlik huquq manfaatiga eng zo'r darajada kafolatlik qilinib, dilo echish, sot qilish, ijro qilish mexanizmining ixcham, yuqori unumlik, tez, xalqqa qulaylik yaratish afzalligi to'liq namoyon qilindi.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi. Hürmetli radyo anlıqıçla, MD Abdunum rayonumuzun 16 şehirinden hava raydan məlumat verimiz. Ürümçide hava bulutluq. Temperatura 22-33 Celsius gradus gıcı. Altayda hava bulutluq bulup keyin ecilidu. Temperatura 19-32 Celsius gradus gıcı. Çöçekte azraq yağmur yığıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 18-31 Celsius gradus gıcı. Olcada hava bulutlu bulup keyin ecilidi. Temperatura 19-33 Celsius gradus gıcı. Bortalada azraq yağmur yığıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 20-32 Celsius gradus gıcı. Karımayda azraq yağmur yığıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 24-32 Celsius gradus gıcı. Kuytunda hava bulutlu bulup keyin ecilidi. Temperatura 23-34 Celsius gradus gıcı. Şehanzada hava bulutlu. Temperatura 24-34 Celsius gradus gıcı. Sancıda hava bulutlu. Temperatura 23-34 Celsius gradus gıcı. Qumulda hava bulutlu bulup keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 23-38 Celsius gradus gıcı. Turpanda hava bulutlu. Temperatura 30-43 Celsius gradus gıcı. Korlada azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 21-35 Celsius gradus gıcı. Aksu'da hava uçuk bulup keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 22-36 Celsius gradus gıcı. Atışta hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 19-35 Celsius gradus gıcı. Kaşkar'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 22-36 Celsius gradus gıcı. Xotanda hava bulutlu. Temperatura 22-32 Celsius gradus gıcı.

Ürümçide hava bulutluk. Temperatura 22'den 33 Celsiya gradus küçü boludu. 3-4 bal, garbi şimal şamalı çıkıdu. Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

Hürmetlik radio anlıgıcılar, Şincan radio televiziye stansının kanun sizge hemrah programımız bu canı dişbədik. Teximi köp məzmullani solution terminalini çürüp anlısanla boludu. Yaxdurup anlıgının lağı rəhmət.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Pırak programısını anlaşılana karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımlı programımızda tüvendeki mezmurlarda alış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nezer sahibimizde Cın Nahiyyası'nın alkatları kıskı tiyatır bilen uçuraştı. Dağcuanzı Cennub kenti yezi kentlerini güllendiruşunun yeni yolunu tepip çıktı. Avat Nahiyyası da Lusun inçge pişiklenip işlep çıkırışkı geriştirilip, has yezi ilgiliki bütün zencirlik terakkiyatka kadem koydu degen mezmurlarını anlatımız.
0: 65 mahirler sahipimizde kol önerven Mehmet Zun'un önerven ruhi bilen gayri maddi medeniyet mıraslarını koğdap özüge mensup olgan 5 yeni melodiyasını yanırattı degen mezmurlar deyiktiğinde buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde, 2026 yılı devletimizdeki Ali Mektepler'de yezi ilgilik maşına adımı, akıl, belikçilik katarlık yezi ilgilikige alakadar yip yeni kesipler yeniden köpeytildi. Devletimiz yezi ilgilikide metan koyup bir işini azaytış yukarı sıfatlik terakkiyat yeni baskıçıga kadem koydu katarlık uçurlarını anladığımız.
0: Radyo anıgıcılar. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Slushet'in abonçları terminalı mazgadamda anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anlıklı buludu. Hem de deyiktiğinde programımızdan tepsili mezmaları da bozsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

radyo anı uçura. Altın çaydan bu yan cınna isna toli bazri dajuanızı cenubi kentideki alkatını ölçemleştiriş ülge bakçı rayonda meyveler okşap, tuncu türkümdeki alkat meyveleri ark arkadan pişip, üzüş pesli omum müzlik başlandı. Bakçı rayondaki 35'da muhabbet, bor talada kıskı tiyatr körünüş ilingan caydaki daki akılış temi közge alahidi çılıkılığan bulup, nurgun sayahatçı ammini kadimini toğutup daki akılış gıcalıp kıldı. Bugünkü

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңлығычылар. Гүлін ватқан езік кәнтілерге нәзәрі сәйіпімізін дауымаштырмыз. Yakında Abat Nayis'de Lusun'un çoğunluğu pişiklaş liniyası bir aylık sınav tarihçisi de işe giriştirilgen deyinkin resmi işlep çıkırışı giriştirildi. Bu Şucay'ın Lusun kesbide yeni mesulat seyitiştiğinin ölçermeşken bütün zencirlik en çıkı pişiklaş karab derecesinin östürülgenlikini has yezi iyilikinin yukur süpetlik terakiyatı ve halkara bazırını kenaytışı yeni kuvvet koşkallıkıdın direk verildi.
2: Lusun avat nahiyesi noktalık terakki kıldırdığın ala süpetlik has iktisadi ziraat. Şucay'nın yakşı su tuprak şaraiti ve yeterlik kün nurga tayinip işlep çıkırılgan Lusun'nın süpeti ala. Yumran hem temlik, ozuklu kımmeti mol bulup yukarı süpetlik yezi iyilik mahsulatlarını yarışta yakşı asasını hazırlığın. Məhsulat qımmetini yenəmi östürüş, kəsb halatını beytiş üçün avat nahiyyəsi Lusun kəsb zəncir quruluşunu faal alğı sılcıtıp, kəsbinin teximi yuqır qatlamğa qarab ilgirlişigə türtkü buldu.
1: Yenidin qurulğan çoğunqır pişiklaş işləp çıxırış liniyəsində qeyliplaşqan yep qalqılıq məşğulat işqa aşırılğan bulub, ölçəmişkən tərtibki qatlıq əməl qılınıb, yuyuş, postini ilvetiş, Kesip parçalaş, aldın kaynatış, soğutuş, kutuğu kaçılaş, ağzını itiş, mikrop öldürüş, skilatkı kürgüzüş, belge çaplaş ve soğuk, zencirlik tuş, katarlık, onnet iş tertipi, tertip bu içe tamamlandı. Bütün ceryanda süpet baş kuruş, tezgilleş ve tazlık ölçümüne ehmiyet verilip, lusunun esli temi ve uzukluk kıymeti ünümlük saklap kılınıp, mesulatın bir hatarlıki, mukimliki, işençlik buluşuğa, Haqiqi kapalatlık kılındı.
2: Növette bu işlep çıkırış liniyasının yıllık pişiklaşma iktidarı 500 tonnadan aşırı. Ela süpet ve muqim təminləşki tayınıp, onları işlep çıkarğan Lusun konservasi qatarlıq məhsulatlar çət əldeki nurğun bazarlarına girip, çət əldeki xeridarlarının ən kən küləmdə qarşı ilişi verişdi.
1: Bu qıdımki inçik pişiklaş türünün 10 uçluk ışkı kiriş türlüsü Abad Nayis'nin xas yezi iyiliklinin kəsbileşiş, küləmleşiş, markileşiş tərəqiyatını alğı silcədişdi ki, əmli tədbiri. Kiyinki qadamda bu cay diqqətini Lusun Qatarlı xas əvzəl kəsblərgi sizil mərkəzləşdirib, işləb çıxırış pişiklaş, ambardı saqlaş, sırqı setiş birgəbləşkən sistemini özlüksüz mükemmelleştirip, yezgilik məsulatlarının qoşulma qiyməti və bazar rəqabət gücünü yanıma aşırıb, texnik köp Әлі сүпәтлік, қаз езігілік мәсулатларының шинжаңдың чықып, дүнияғы үзілінші күч қошып, кәсіплеріні гүлләндіріш арқылық езі кәнтілеріні ұмым үзілік гүлләндірішіні алғы сілжетіп, амының кірмінің мұқым ашырышқы түрткі болуды.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çiki qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatini 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur yaki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur yaki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anıcılarımda kaltıs beyiş mahirleri sahipimiz bu içe kol hünerven memtimin Mehmet Zunun'un gayri maddi medeniyet mıraslarını hünerven ruhu artık kovdukalık doğrusudaki ilk ayını sözler birimiz.
2: Bir meydan yağmurdan keyin Qashqar qadami şehrinin ilgirki varan çoranları pasayıp tep teniç hem süzük tüske kirgen idi. Qum dervasa yoli çalgı kutsu da meyin şamal yüzünü sıyıp ötetti. Lerzan çalgı avazi gah yağrap gah pasayıp Seherdeki tomanını yerip ötüp, kademi kesek tamlık kocalarda asta asta yıkıp, kademi şehrinin min yılgı sozulgan adamiyet asası ve hünermen ruhi hikayesini bayan kılıp durattı.
1: Lerzan muziki avazgı ağışıp, memtimin Mehmet Zunun'un çalgı dokununu kırdık. 30 kvadrat metrimi yetmeydiğen dokun nefis hem körken bulup, kuşbu yağaç ve sır purki cemakı uğurulup durattı. Uşak yağaç kırın dizisi harartıgı tolgan hizmet süpsinin bulunuğa asla çuvatkan bulup, kol hüner harartıgı tolgan yeri. Rettlik yağaçtın yasalgan körgezmi cazısı gıcek, tembur, ravap, dap katarlık, erkıl çalgular rettlik uğurlaştırılgan bulup, pövlep çilindigan, tarısı sürkep çilindigan, barmak ve zekmek bilen çilindigan, soğup çilindigan katarlık türdeki gayri maddi medeniyet mirasları çalgularının hemisi toluk idi. Çalgılarının çoğun küçüklüğü, her hıl, hüner sen iti nefis, her biri pütülleyi koldu nakışlap yasalgan.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Radio anlıkçılar. Kaltıs bir iş mahirleri sahipimizin davranıştırımız. Hem de Köktala şehri Şinkı'da Sulya uğraş kaçılaş boyumları işlep çıkırış çektik şirketinin ihtipaklık hikayesini sözlep birimiz.
2: 1964-64 tüvenin çıkarara yönünü güllendirip, halkını beytiş kesiplerini yetiştiriş bağıtısı da közgü çelik maydıgan, ama adetten taşkırı illik bir karhana Köktala şehri Şinkı'da Sulya uğraş kaçılaş boyumları işlep çıkırış çektik şirketi var.
1: Seyhi kirgende maşınlarının gürülgen avazı, kim tikiş maşınlarının taraklıgan avazı anıp durattı. Lekin bu avazlarda mı təsirlik bolğını işçilerden çıraydaki təbəssüm idi. 2019-ci 64-cü tüvenin sözgər çakırıp makallaştırgan bu karxanın umumi silinmesi 10 milyon üyen bulup, hazır 6 işlep çıkırış zavut üyü var. Yılığa 50 milyon tal tokulma xaltı işlep çıkırıp, Otur Asiyadaki 5 devletki satıdı. 2025-ci məsulat kıymeti 14 milyon 830 min üyen yetti. Yığınca 2 yılda yine 8 türlük əmliyi kolunulduğun yığına tuttuki patniyetini kolu keltirdi.
2: Ama şirketin mesulü Çin Peşya'nın etişçe bu salları gerçe yakışı görünsü mü? Ama onun en pahırlındığını yani bir grupa san bulup tütün zavutta 60 hizmetçi var iken. Hemisi şocaydaki kişiler bulup bunun işçi de 54 asallık millet almış iken.
1: Tikücülük seyhıda Rızvan Gül barmaklarını çakallık bilen işletip katlap tiki bir net sekundla bir tağarını tayyar kıldı. Bugün künde ayda 4000-5000 yuan kirim kılıdığan bu pişkan işçinin 2 yıl ilgiri teyik ailesinin tirikçiliği üçün baş katırıp yürgelikini kemi oylayan değilsiz. Rızvan Gül 64. yuan remont kılış zapça seplaş zavutunun ahalisi, işki balının anisi. Ailesinin turmuşu pütülleri erinin apmobil heydep tapkan kirimiye karajlık bulup turmuşu Gorgül üyt etti. 2024-ci başkalarından tanıştırış bilen Köktala şehri Şinkı'da Sulya uğraş kaçılaş buyumları işlep çıkırış çektik şirketine kirip işledi. Dəslepler texniki kıpışçıq bolmağaçka bir ay aran 1000 yuandın 2000 yuandı kirim kıldı. Lekin o vazgeçmedi. Hünerinin kündün künge yaksınışıgı əgişip kirmumu bir həsidin köpüre katlandı.
2: Rozivan Gül külüp durup mundaq dedi. Hazır iki balam toy kılıp boldi. Mən yana iki yıldın kiyin pensiyaya çıkımın. Lekin gayretim bargan sıra iş vatıdı. Mən iki aldıdala işlep, xeyli köp kirim kılgaçka turmuşumuz tüptün özgerdi.
1: Çapçılık maşın işçisi Hüseyin Can bu yıl 30 yaşta bulup 64-8. Liyanın ahalı.

0: O toy qilib uzoq o'tmay balliq bo'ldi. Balisni texmi yaxshi beqish uchun mashina haydash tajribasiga tayinib, chapchilik mashina ishchisi bo'lib ishladi. Husanjon hozirgi turmushidan nihoyat rozi. Oyda 4500 yuan ish haqqi oladi. Yetarlik vaqt bo'lgachqa oilasidagilar va bolalarining oldini xabar ololaydi. Bu xizmat uning oilasini beqishga ishonch bog'lablik qilmay, ya'ni uni balisining o'sib yetilishiga hamroh bo'lish imkoniyatiga ega qildi.
1: Yaqinqi yillardan buyon Ko'ktala shahri Sinkida solyov o'rab qochilish buyumlari ishlab chiqarish chaklik shirkati ishqi o'rinlashganlar yo'q oillar va turmush qiyinchiligi bor kishilarga tashabbuskorlik bilan yor yo'lak bo'ldi. Butun bir yilda tuman maydondagi 60 nafar kishining ishqi o'rinlashishiga turtki bo'ldi. Buning ichida Osiyolik millat ommasi 54 kishi bo'lib, ishqi o'rinlashish orqali oshgan kishi beshi kirimi 40 ming yuandan oshdi.
0: 2021 yili korxona tuman tarafidan millatlar ishtiboqligi taraqqiyotidagi ulgulik o'rin bo'lib baholandi. Ko'ktala shahri Shinkoda sulyov o'rab qochlash buyumlari ishlab chiqarish chaklik shirkatining mas'uli Chen Peixia mundaq dedi. Zavod qurishdagi asl maqsadning biri tuman maydondagi ishchi xizmatchilarning ish qurilish masalasini hal qilishga yordam berish.
1: Ular ishchilar bilan xuddi bir oila kishilardek o'tdi. Har qitimki qurbon hayit, roza hayitlarda ishchilar zavoddagi xizmatchi xodimlarni uylariga berib, mehmon bo'lishga qizg'in taklif qiladi. Kimning oilasi qiyinchilik uchrasa, shirkat yordam qo'lini sunadi. Bir qitim bir xizmatchining balasi yiqilib tushib yaralandi. Shirkat yana ko'pchilikni pul iyoni qilishga taklif tashkilladi. Illiqlik yetkizish azaldan to'xtab qolmadi.
0: Bu korxonada 60 yerlik ish o'rni 54 osonlik millat omiz bor bo'lib, kishi 5 yillik kirmi 40 ming yuandan oshdi. Bu muzdek sug'uq sonliq ma'lumot bo'lmasdan, balki haqiqiy o'zgargan kishilik hayot.
1: Rizvan Güldün Üsen Canğıca tikküçülük seyhidin çapçılık maşına haydaydıgan şopırgıca Köktala şehri Şinkıda Solyov orap kaçılaş buyumları işlep çıkarış çeklik şirkti emeli yerkide arkalık neminin çigra rayonunu güllendirip halkını beytişkellikini neminin milletleri ihtipaklıqı ihkellikini çoğunkur ızaklap verdi. Bu yerde milletler ittifaklığı gülleri her bir aldıraş hem menilik hizmet günü de asla asla poreklep içilmakta.
2: Yeşil tağlarına nazar selip süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızga makallaşıp bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundak bir parça yer. Munbet Bırak programımız arkalık arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Bırak programısını anlayışınlarını karşıladığımız.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nusxası torgu çıkarıldı.
4: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının haber sahipsizken aytıldı.
3: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
4: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü duxturulüldü.
3: Sağlamlık görsetmesi gumani paraşlarınız tügütüldü.
4: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildü.
3: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
4: Mol uçurunu del vaktida yan telefonu ızlı görüleysiz.
5: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının hem türkülük sinema mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık Tektatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsızdınız ba?
5: Yokluğumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
3: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
6: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasında halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görüstüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
6: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
4: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
3: Şincan Radyo Televizyon

Ali mektep imtihanı mezgildi kesip tallaş okuşlar ve atalarının kalbindeki çoğun iş bulup kaladı. Ali mekteplerden kesip test kılıçdaki yeni özgürüşken okuşlarını tekmi köp tallaş bilen teminleple kalmay, kesip özgürüşünün yüzünüşü ve devletinin stratejilik ihtiyacını tekmi eks ettirip edip. Yakında Marif Ministerliği adetki Ali mekteplerinin 2026 yıllık tuluk kuruş kesip münderecisini ilan kıldı. Bunun içi de yeniden köpeytilgen 38 yıl tuluk kuruş kesip içi de yezgilik maşına adımı, şorluk yer ilmi ve kuruluşu, akıl, bilikçilik, katarlık, yip yeni yezgilik pen kesipleri var. Bu yeni kesipler arkalık yezgilik ıksaslıklarını yetiştiriş endisinin özgürüşünü, tekmi mühimi yezi ilgiliki yazılarının zamanı bilişiş terakiyat yüzünüşünü körgül bulut. Yeni kesip pen teknikide yenilik yaratış ve kesipte yenilik yaratışının yönülüş belgesi. 15. 5 yıllık plan programımızda da yezi ilgilikini zamanı vilaşkan çoğun kesip kılıp kurup çıkış otur koyuldu. Yeniden tesis kılınan yezgilik pelleri kesipte nişanlanğını del aşkışlık sahalardaki tetkikat boşluğu bulup, el kılındığını del kesip terakiyatıdaki real kıyın meseleler. Meselen, devletimizde şorluk yer külümü çoğun türü köp, tarqılışı kent bulup, universal tüzeşinin kıyılık derecesi tüven emez. İlgiri bu toğrusundaki tetkikat, tıprak şunaslılık, yezgilik ilmi, suçluk katarlılık kesiplerge tarqaklaşkan idi. Yekke aldı şorluk yer ilmi ve kuruluş kesipinalı ters kılış, pen tetkikat baylıqını biriktirip, dikkatini real ihtiyacını merkezleştirip, kesip tipideki ıksaslıklarını yetiştirişki baylıq. Yani mesela bu yıl merkezinin birinci numaralı ücreti de sünni akli iktidar bilen yezi ilgiliğinin terakiyatını birleştirip, ademsiz uçku, nersi tori, maşını adem hatarlıklarının emri kullanılış dairesini kenar itiş. Hatarlık bayalar köpeytilip, pen tekniki bilen yezi ilgiliğinin çoğun yuğuruluş signali yanımı koyup verilip, yezgilik maşını ademi kespi, munbet tıprakı çoğun yıldızı tartkızıldı. Şimdimiz ki, ul tetkikatlı özlüksüz bösüş asıl kılınışıga, yukur süpetlik pen tekniki teminatının işçiliği hageşip, yezgilik yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerinin coş urup bravazilinişi çokum ilgiri sürüldü.

Yazı iyiliki metan koyup bir işinin muhim menbesi. Şundakla bulgumu koyup bir işini azaytış yoşurun küçü gayet zor. Ekologiya ve iqtisattan ibaret koş kımmetki ige açıkışlık sahe hesaplanıdı. Yakında 2026 yıllık metan yığını Beijing'de etçildi. Mutakasistler tonuşturup bundak dedi. Cungo'nun yazı iyiliki de metan koyup bir işini azaytış idiye ortak tonuştun emelilişip Əməliyyətdən ötküzüşkə yüzlənib, noqul halda bulğuma qoyub bir işini azaytışdın, köp xil ünümni maslaşdırışqa yüzlənib, sistemilik təpəkkür. Köp xil ərkət orqılıq yezi iyiliginin yeşil, tövən karbulluq tərəqiyyat yeni musabıqı yolunu aşmaqda.

Yakında Bağraş Nahiyesi, Bağraş Gölü, Dağıko, Mənzir rayonunda köpeytip koyup bir iş pahalıyıydını kanat yaydırıp, cemi 60 mıngdan artık yapılak tomşuk belik belicini, 50 mıngdan artık iktisadi belik belicini koyup berip, köl rayonu belik baylıkını dolukladı. Memleket boyunca en çoğun işge korukluk tatlıq su kölü bulu süpüte bilen Bağraş Gölü de 32 yıl beylik türü yaşaydı. Bağraş Nahiyesi beylik tutuşunu çekleş boyunca başkuruş, tizgilleş, köpeytip koyup beriş, kanunlu umumlaştırış teşvikat katarlıq tedbirlerge dayanıp, köl rayonunun ekologiyasını sicil yakışılıdı.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, bugün 2026 yılı 6. ayının 17. günü, çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Birma zonutunu min anlayıbilen sohbet ötküzdi. Memleketlik partiya kuruluşu hizmeti sohbet yığını da Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesini öğünüş ve ızcıllaştırış hizmeti oranlaştırıldı. Bu, merkez ve devlet organlarındaki partiyelik kadrla arası da kızgın inkas kozgıdı. Li Chang Birma zonutunu min anlayıbilen görüştü. Jawlaji 14. növetlik memleketli halk kurultuyu daimi komitetinin 68. kıtımlık komitet başlıkları yığınını riyasetçili kılıp açtı. Wang Honing, Nepal'nın diplomatiya ministeri Hışil bilen görüştü. Hanjing 7. növetlik devlet halkıgan şirketler rehberleri Çingdao başlıklar yığınının içiliş murasımıgı katnaştı hem de söz kıldı. İran, Amerika İran'a kartılgan deniz üstü kamılını bikar kılışkı başladı, dedi. Halkarada neft bahası düştü. Hürmetli radyo anlıkçılar, tövende de kıtanla haberlerimizin tepsili mezmunları bolsun.
0: Stansımız haberi. Devlet reisi Xi Jinping 6 ayının 16 günü çüştüm burun Beijing Halk Sarayı'da Jungo'a devlet işleri ziyaretine gelgen Birma zonguntuğu min anlay bilen sohbet ötküzdü. Devlet reisi Xi Jinping 6 ayının 16 günü çüştüm burun Halk Sarayı'nın şimali zalıda murasım ötküzüp Birma Federasiya Cumhuriyeti'nin zonguntuğu min anlayının Devletimizge devlet işleri ziyaretine gelgenlikini karşı aldı. Tiananmen meydanında 21 pay hürmet topu eğitildi. Min Anglay'ge hemra bulup Jungo'g ziyaretke gelgenlerden Zongtong işhanısının müdiri, diplomatiye ministri, maliye ve baş ministri Katarlıklaba. Jungo Kompartiyesi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun azası, Merkez Taşkı İşla Hizmeti Komiteti İşhanısının Müdiri Wang Yi. Merkezi Komitet Şujiçusunun Şujisi, Devlet Komissarı Wang Xiaohong Katarlıkla karşı eliş murasımıga katnaştı. Her bir orkestr Birma bilen Jungo'nun devlet şiirlerini orunladı. Min Anglay Xi Jinping'nin hemralıkıda Jungo Halk Azatlık Armiyası'nın hürmet karavullarını közden keçirdi. İşki devlet başlıkları parat münbirge kaytip, hürmet karavullarının parat sep şeklini gördü. Min Anglay, Xi Jinping'nin teklifine binaen devletimizde devlet işleri ziyaretinde boldu. Karşı iliş

0: rəhbərlikdə başdan axır çıng turub, partiya quruluşu xizmətini əməli iqtisadqa mülazimət qılış. Pul muamili xəvib xatırının aldını eliş və onu tezgilləş. Pul muamili ıslahatını çoğunqırlaşdırış bilən çoğunqır yoğuruşda çıng turub, buruş məsuliyyətimizni toluq ada qılış əməli hərkətimiz arqılıq, iqtisadi ictimai tərəqiyyat umumiyyətigə bütün küçümüz bilən mülazimət qılıb, cunguca pul muamili tərəqiyyat yolada qət'i təvrənmək mağımız.
1: Stansımız xəvri. Goyan zunglisi Li Chang 6 ayının 16 günü çüştüm burun Beijing Xalq Sarayı'da Cungoğa dövlət işleri ziyaretine gelgen Birmi Zongtung'u Min Anglay bilen körüştü. Li Chang munulanı büldürdü. Reis Xi Jinping Zongtung Efendi bilen söhbet ötküzüp Cungo Birmi münasibetini çoğunqırlaştırış ve ravajlandırış toğırsı da yeni mi ilgirligen halda plan tüzdü. Cungo Birmi bilen iki devlet başlıklarının stratejiyelik yetekçilikige emel kılıp, en-enevi dostlukunu evcaldırıp, siyasi cihette öz ara işin işini müstekkemlep, soğudu selinmesi, kanun icrası bihaterliki, adımiyet katarlık sahalardaki hemkarlıkını çoğunqırlaştırıp, Cungo Birma iqtisad koridori kuruluşunu çoğunqır olgı siljitip, işki devletinin zaman vilaştırış kuruluşuğa teximi yaxşı mülazimet kılışını halaydı. İşki taraf köptüreplik maslı işini koyuklaştırıp, terakki kılıvatkan devletlerinin ortak menfaatini koğdap, teximi adil, muvafık, dünyavi idari kılış sistemisi berpa kılışını ilgari sürüş gerek. Min Anglay munulanı bildirdi. Birma bir Cungo prinsipi əməl qılıdı. Cungo bilen iqtisad soda, adimiyet sahası dike həmkarlıqını koyuqlaştırıp, köptüreplik həmkarlıqını küçeytip, Birma Cungo münasivitinin teximi yukarı seviyyəgi kötürlüşüge türtki boluşunu xalaydı. Birma küçlük tedbir kolunip, Cungo'nun Birmidiki xadimleri, aparatları ve türlerinin bihaterlikige kapalı tıkkılıdı. Wu Jinglong körüşük katnaştı.
0: Stansımız xəvri. 14. növətlik Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin 68. qıtımlıq komitet başlıqları yığını 6. ayının 16. günü çüştün burun Beijing Xalq Sarayı'da ötküzüldü. Yığınğa Cavlıcı riyasetçilik qıldı. Yığında 14. növətlik Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin 23. sallıq yığınını 6. ayının 23. günüdün 26. günü geçə Beijing'de etiş karar kılındı. Komitet başlıqları yığınıda 14. növətlik Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin 23. sallıq yığınıda Tavar Marksi Qanunu'nı tüzdüş kırgızış layısı. Ruhiyyatka ilinğen buğaltırla kanuni tüzdülmü layısı. Ammavi paravallıq dava kanuni layısı, Cənubi qutub fəaliyyəti və muhit asraş kanuni layısı, Dövlət ot öçürüş, qutquzuş xadımları kanuni layısıgə qarab çıxış, Məmləkətli Xalq Qurultayı Maliyyə İqtisad Komitetinin Hökumət Setiviliş Qanunu'nı tüzdüş kırgızış layısını qarab çıxışqı sunuş toğırsıdiki təklifke qarab çıxış. Goyan'ın xeridar çakırış, xeridar buluş kanunu'nı tüzdüş kırgızış layısını karab çıkışkı sunuş toğırsıdaki təklifi. Pul muamili kanuni layısını karab çıkışkı sunuş toğırsıdaki təklifi. Cungo Xalq Bankisi kanunu'nı tüzdüş kırgızış layısını karab çıkışkı sunuş toğırsıdaki təklifi. Şangang Alaydı Memuri rayonu'na Huanggang Çıgra İğizi, Şangang Tərəb Çıgra İğizi və ala qadar kena etilgən rayonlarını başqırış hukuku beriş toğırsıdiki karar layısını qarab çıxışqı sunuş toğırsıdiki təklifkə qarab çıxış təklif pikri berildi. Komitet başlıqları yığınıda təklif pikir berilgən daimi komitetinin 23. sallıq yığın qaralması tövəndikcə. Goyanın 2025. yıllıq Mərkəz Naxçotti toğırsıdiki dokulatıqı qarab çıxış. 2025 yıllık Merkez Naxçotini tekşürüş ve tasdiqlash. Goyan'nın 2025 yıllık Merkez Xamçoti icrası ve başka maliye kırım çıkımını iqtisadi təptiş kılış hizmet dokulatığı qarab çıkış. Goyan'nın 8. 5 yıllık kanunu umumlaştırış toğırsıdaki kararının yolu koyuluş əhvali toğırsıdaki dokulatı. Memleket boyunca birlik kelgen çoğun bazar kuruş hizmeti əhvali toğırsıdaki dokulatı. Guangdong, Shangang, Aomin, Chongqultuq rayonidagi 9 shaharda Шанганды ки канун кәсбі білән шуғылан ғучыла вә аумынды

0: Hörmətli radio dinləyicilər, indi Dünya Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyim.
0: Cungu 5-ci ayının 1-ci günündən başlayıb Afrikadakı diplomatik münasibət yaratqan 53 dövlətin tamojnı beci almaslıq siyasətini ümumiyyətlik yolğa qoydu. Bu namayəndilik tədbir yolğa qoyulğan 1 aydan köpərək vaxtdan buyan Afrika çöng quruqluğuna ijobiy inkas qozğadı.
1: Iraqning sobiq zungtungi Rashid yaqinda Beijingda 2026 yer shari kishilik huquqni idora qilish oliy munbirga qatnashgan mazgilda Jungo tashabbus qilgan taraqqiyot orqali kishilik huquqni ilgari surish amaliyoti kishini qoyil qiladi dedi.
0: Yaponiya Erkin Demokratlar Partiyasi yaqinda lavozimat yig'ini ochib, hukumatga sunilgan xavfsizlik kapalati 3 hujjatiga tuzatish kirgizish taklif loyihasini ma'qulladi. Bu 2022 yıllık xavfsizlik kapalati hücreti de müdafiyeden hücumğu ötüşünü işgaşırış oturuğu koyulğandan keyin Yaponiyanın xavfsizlik kapalati strategiyasının yanı bir baldaq yuqarı kötürülüşü bolup hesablanıdı. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə de qıtanla proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler. Jungo 5-nji ayning 1-nji kunidan boshlab Afrikadagi diplomatik munosabat o'rnatgan 53 davlatdan tamojni beji olmaslik siyosatini umumiyatlik yo'lga qo'ydi. Bu namoyandilik tadbir yo'lga qo'yilgan 1 oydan ko'proq vaqtdan buyon Afrika cho'ng quruqligida ijobiy inkas qo'zg'adi. Afrikadagi har qaysi davlatlarning ommaviy fikri umumiyatlik bundoq deb qardi. Bu, Jungo Afrika taqdir ortaq kevdisi bərpa qilishdi ki, halqılıq bir qadam bolubla qalmasdın. Teximi muhimi, Jungo'nun bazar icazetini kengaytish arqılıq, Afrika'nın sanayetləşdiriş, yezi igilikini zamanı vilaşdiriş və imkaniyetlik sicil tərəqiyatını qatdi qollaşdı ki, təntənilik vədisi bolub, Afrika'nın xam əşya bilən təminli gücüdün, qoşulma qimmeti yuqori məhsulat bilan ta'minli gücüge qarab tip o'zgartishini ilgari surishdan umid bor. Yer shari savdo qo'riqchiligi bosh ko'tarayotgan bugungi kunda Jungoning bu harakati janib-janib hamkorligiga kuchlik harakatlantirgich kuch qo'shib, ochiq sig'dirishchan bo'lish, o'zaro naf yetkizib, teng foyda elishning ulgisini tikladi. Zimbabwe Peshvalar gazeti maqola e'lon qilib mundaq dedi. Kişige belik bergendin köre belik tutuşunu ögütüp koygan tüzük. Bu kadimi makal, Jungo'nun Afrika'da iktidar kuruluşu ve adam küçü baylıkını etiş türünü kanat yayduruşunun ehmiyetini del cahidi tesvirlep bedi. 5. ayının 1. günü Jungo'nun Afrika'dan tamojni beci almaslık siyaseti resmi yolgu koyulgandın buyan, Jungo Afrika yezi igilik hemkarlıkı Afrika ammısıga teximi köp iqtisadi payda elip kelip, Afrikaga imkaniyetlik sijil sodu pürüstü yaratıp berip, Afrika dövlətleri umumi iqtisadının eşişini ilgir sürüşke zor ümit ata kıldı. Zimbabwe'ye nispeten etkanda bu siyaset bu dövlətnin məsulatlarga paydalıq eksport şaraiti ve keng bazar içip bedi. Teximi muhimi Jungo'nun

Afrika eksportunun köp mənbəlişini ilgiri sürüdü. Həm Afrikanın yer şar iqtisat əndizisinin özgürüş cəriyanıdaki rolünü yuxarı götürüdü.

Hürmetli radyo anlıkçılar, Japonya Erkin Demokratlar Partiyesi yakında lavazimet yığını içip, hükümet sunuluduğun hevipsizlik kapalıtı 3 hücretiği tüzütüş 43 teklif layihasını makulladı. Bu 2022 yıllık nuskudaki hevipsizlik kapalıtı hücreti de müdafiyedin vücumgu ötüşüne işkaşırış otturuğu koyulgandın kiin, Yaponiyaning xavfsizlik kapaliti strategiyasining yana bir baldaq yuqur ko'tarilishi bo'lib hisoblanadi. Layada davlat zaminini qo'g'dash niqob qilinib, harbiy kengaymichilik pardazlangan. Harbiy hozirlik ko'rish, xamchot, o'rinlashtirish qatorliq jihatlar umumiyuzlik bo'shitilib, harbiy hozirliklarni kengaytirib, urushga tayyorlik qilish qadami ko'rinarlik tezlatilgan. Bu, Yaponiyaning urushdan keyingi maxsus mudofaa ko'rish prinsipining nomda bor amalda yo'q bo'lib qolganligini, yangicha militarizmning rayon hatto dunyoga real tahdid bo'lib qolganligini aytdi. Davlat xavfsizlik kapaliti strategiyasi, davlat mudofaa strategiyasi, o'tir mazgillik mudofaa kuchini tartibga solish planidan iborat Yaponiyaning hozirgi xavfsizlik kapaliti 3 hujjati 2022 yilining oxirida ma'qullangan. Bu xavfsizlik kapaliti strategiyasining maxsus mudofaa ko'rishdan qaytirma zarba berish iqtidorini hozirlashga qarab burilish yasaganligidan darak beradi. Buning selishtirganda Erkin Demokratlar partiyasi lavozimat yig'inida ma'qullangan Yeni tüzütüş kirgüzülgen teklif layihasının barlık tedbirlerde maksat uzun müddet uruşuk tayarlık kılış, teşebbüskarlık bilen arlışık kartıldı. Hem de her bir kengaymiçilik ve uruşuk tayarlık kılışını devlet tüzümü, iktisat kesbi ve omuvi pikirge çoğunkur sındırışki urunuldu. Şu arkalık Japonya kayıpsizlik kapalıtı siyasetinin vücum karakterlik, Kengaymichilik yo'nalishga qarab yana ilgirligan holda burilish yasashi ilgari surildi. Masalan, mudofaa xamchoti jihatda layada konkret pul summasi aniq bo'lmasa-mu, lekin 5 yil ichidagi mudofaa kuchi islohoti uchun yetarli mablag'ga kafolatlik qilish talab qilindi. Hamda Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga a'zo davlatlar Avstraliya qatarlıq dövlətlərinin hərbi xiracitinin işki işləb çıxırış umumi qimmətidə igiligən nisbitinin eş nişani misal kəltürlüb. Yaponiya mudafiya xiracitinin igiligən nisbitinin 3%-dən 3.5% kiçi bolğan arlıqda toğırlınış mümkinlikidin bişarət berildi. Yaponiya mındaq dedi. 2025-ci illik maliyyə yılıda Mudofaa xarajatining ishki ishlab chiqarish umumiy qimmatida 2% ni egallash nishoni muddatdan 2 yil burun ishga oshirildi. 2026 yillik moliya yilidagi mudofaa xamchoti 9 trillion Yaponiya yenidan oshib ketdi. 2023 yildan 2027 yilgacha bo'lgan moliya yilidagi mudofaa umumiy chiqim nishoni 43 trillion Yaponiya yeniga yetdi. Buningdan Yaponiya harbiy xarajatining shiddat bilan eshishi davomli holatga aylanganligini ko'rib olish tas emas. Urush kuchi qurilishi jihatda layada o'z zaminini qo'g'dash orzusini amaliylashtirish nomi bilan yil birlik qilingan sijil urush qilish iqtidorini hozirlash aniq

Kadirli dostlar programımızın davranış turbatımız. Hem de Moğolcu Naksıladın Böşük'teki Kozan namlı Naksını Köyü'nün aramalı sonumuz.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qabətki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mekmaqana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili

Hörmətli radio anlıqıcılar, bu sayfımızda körüş kuvveti bilen yürek sağlamlıqının kandak bağlanışı bar degen məzmunda sözləp berimiz. Yaşının çoğayışıqı əgişib, nərslərini quva körüş, daim köz torlaşış ya ki normal qeriş dəp qarladı. Amma siz belkim onun yürek sağlamlıqı bilen münasifətlik ikkəlikini oylab yetelməsliğiniz mümkün. Yıqında 2 milyon 520 mıngı yıqın Cungoluk yaşanğanlarını kaplıgan bir türlük kən kölemlik tədqiqatı bayqılışca, körüş kuvvetinin tövəllişi yürek kan tomurlarının agahlandırı signalı buluşu mümkün ikən. Bu tədqiqat körüş kuvveti közdeki məsələ, yürek ağrış, yürekdeki məsələ deydiğən konu qarışını üzül kesil buzup taşlap, körüş kuvvetinin yeki yigana sezgü əza bulmasıdın belki bütün bədən ıqtidarının çekinişinin bivastı signalı ikənlikini İçip verdi. Mütəxəssislərin görüştüşçe körüş tor perdesindeki kan tomurlar növete bütün bedendeki birden bir bivasta közetkili buludgan kılkan tomurlar bulup köz astıdaki kan tomurlarının inçikleşişi, ketişi, yürek kan tomurlardaki kesellik özgürüşünün alamadı iken. Eğer közdeki signalga ehmiyet berip kan şekerini vaqtida kontrol kılganda iğir yürek kesilinin körülüşüne keçiktürgili hatta onundan saklanğılı boladı iken. Bazı doktorlarının körüstüşçe kelnikida körüş kuvveti nacar yaşanğanlarının yukarı kan besim, tacisma yürek kesili, miğe kan tomuru tosuluş kesilgi gırıplar buluş nisbiti teximu yukarı boladı iken. Bolup mu tuyuqsız körüş kuvveti tövallab ketken yaşanğanlarının köpençisi de tacisma yürek kesli, boyun arteriyası iğir derecede tarayış ya ki kesellik alameti bulmağan miğe kan tomur tosuluş ahvalı körüledigen. Yaşanğanlardaki seyrik dağ özgürüşi, diabet kesli körüş tor perdesi kesellik özgürüşi,

0: Hürmetlik radio anlıqcılar, anlavatqınınla bugünkü Tianshan Yoshuan paravallıq boyunca setiveliş programımızı mən Riyasatçı Hamida qiyum. Programımızda radio anlıqcılarımızga memleketimizde istimalçılarının kızgın alkışıqı erişken Altay'dan keltürülgen süpetlik məhsulat Kanas markasıdaki organik tövüsti talqınını tavsiye kılalığalıqımızdan ait xursanımız. Biz bugünkü programımızga yanıla Nigara'nı təklif kıldıq. Nigara radio anlıqcılarımızga Kanas markasıdaki organik tövüsti talqını haqqıda düşünce berudu. Nigara, yaxşımsız?
1: Yaxşımsız.
0: Programımız katnaşıqınızdan karşalımız.
1: Rahmet.
0: Onda xoza. Nigara, müşu radio anlıqçılarımızga aval müşu Altay'nın ki organik süt doğrusu da bir savatlan umumlaştırgan bolsaq.
1: Buludu. Radio anlıqçı dostlar, yaxşımızla. Mən Altay kana sütçülüğünün Nigara bulu mən. Köpçülük belkim Altay kana sütçülüğünü, şundakla kanas, kum, köktoqay qatarlıq jaylanı anlap baqqan bolışı mümkün. Altay'nın güzel tağ daryaları Altaylıqlarını, şundakla top top çarvularını uzuqlandırıp gelmekte. Bugün mən Altay qana sütçülüğünün organik tövgüs talqınını köpçülükke tavsiye kılalıqalıqımdan nait xorsam mən.
0: Əmdemiş Altay'nın organik tövgüs teyakıda toxtılaylı.
1: Buludu. Köpçülükke məlum Altay şimali kanlı 47 gradus, yani dünya itirap kılığan süt işləp çıxırıştiki altın bəlbaqı caylaşqan. Bu yerde tövgüler yaylı tıp yıqıldıqan bulup, təbii ot çöplərini uzuqlu kılıdu, karlıq tağdın eqib düşkən suların içidu. Şuna onlarının su deyiş, qandaq bulğunuş kuşurmağan, sab, təbii, isil məhsulat. Qana sütçülükinin yaylıqı organik, süt mənbəs organik, pişiqlap işləş cəriyan organik, bizden manımış üç gün organikimiz var. Bunların həmimiz hükümetinin münasibetlik organlarının itiraf kılıçdan ötken. Məhsulatlarımızda saxtlıqdın saxlaş kodi, mənbəni sürüştürüş kodi çürülgən bulup, şundaqla itiraf namızı münayi tutuluq, dostlarımız xatırcan boz buldu.
0: Bayıqı süpətləşlərinizdən həmişu. Altay'nın ki, müş köpkük asmanları, naidi pakı, süzük sap havası, onun dinkin müşü yap yeşil yaylaqları. Bu yaylaqlarda naidi erkin otlap yügen, tögüle, koyu kalıla, göz altınlığı geldi, şildirlap yıkvatkan süzük sula. Demek bu yada biz tılgı ilvatkan organik tögüsti. Talqını manımışu, erkin yaylap çoğun boğatkan mışu, tögelerinin üstünün elinqan demekti şunaqo. Hemde bu yerde siz bayı 3 organik məhsulat etirap namısını bir tıl qaldınız. Yani mışu organik, yaylaq organik, süt mənbəsi organik, pişiklaş, işləş, cəriyani organik deyendek. Hemde mışu 6 aydaki çarvıçılıq meydalları da bir qoğatkan tögüsti məhsulatlarını mışlandırla qançılık sap şikayeliki. Yeşil məhsulat çikayelikini düşündük de. Hemde müşü Kanas markasıdaki organik tögüsti, adetki tögüsti bulmasından belki müşü salahiyetki ige sap tögüstiken de düşündük. Doğru mu?
1: Doğru. Kanas markasıdaki organik tögüsti talqın tərkibi de adem bedniki zörür bolğan 18 xil aksıl, vitamin A, vitamin E, vitamin C qatarlıqlar bar. Onundan sırt yani müşü kalisi, magni, sinik, silin qatarlıqlarım bar. Hem de onundan başqa tögüsti talqında yani adem bedniki zörür bolğan 18 xil amino kislatas bar bulup, bir kutu tögüsti talqınığa 36 xil ozuqluq mücessemlengen. Şu sebeplik Şincan'ın tögüsti kısqığın 10 yılda memleketimizdeki yaşanganlar, ballarının yaktırıp istimal kılışığı erişken, ozuq tərkibi kancı mol bolsa, bədenge boğan paydısı mı, şünçü zor bul demez mi?
0: Hakikaten ozuqluq madılan aydı yokurken, 36 xil ozuqluq mücessemlendi deyən gəpna özü bu bədənin arqandaq bir hüceyirlərgə kuvvet bir alaydı. İhtiyaclıq bədənin ihtiyacını kandır alaydı deyən gəpdə hər cəhət.
1: Doğru.
0: Diginiz boyunca boğandam da tögüstüne hakikaten şu güher değişki buludu gene.
1: Doğru.
0: Onda olsa anlıqçılarımızga muş bugünkü muşu paliyetlerinladın yani paravallıqlarınladın bir kandak behirman kılısıyla muşakta bir toxtılıp ötken bolsunuz.
1: Buludu. Muşu riyasetçi hem de muş ekran bizden muş radio alındaki dostlarımıza süpetlik məhsulatdan köpçülük ortak behirman buluş gerek. Şu an ben bugün köpçülükni oğuz tübas küçüldü ki sap tögüstünü tetip bir kışık teklif geldim.
0: Oğuz sütü bas

0: mahsulotlari Tianshan Youshuanda.
1: Tianshanning sherin qari suyini tetib yiqishni o'ylamsiz.
0: Yipak yo'lidagi ming yillik hunarvan ruhi ustida izlanishni xohlamsiz.
1: Bular zaminning shafa edi. Illiq quyosh nurining harorati.
0: Qiltoqlardan hazar aylab, haqiqisini topay desangiz, Tianshan Youshuanni tanlang. Esil mahsulotlar Xinjiangda. Sifatli mahsulotlar Tianshan Youshuanda.
2: Hurmatli radio anglovchilar, anglavotganlar Altayningki qanas markasidagi organik to'g'is detalqini tavsiya qilinayotgan programma. Programmamizni endi davomlashtirdi. Davomlashtiramiz. Bayimamda anglovchimizning bir inkasini anglab o'tdiq, Nigara. Demak, qo'shnisining uyiga kirib, qo'shnisiniki azroq bir tetib yiqingda bir ichib yiqishi bilan yaxshi ko'rib qapti ta'mini.
3: To'g'ri.
2: Andin ichmoqchi bo'lib niyat qipti, shunaqa. Demak, bu hamda bir sutda hisobda.
3: To'g'ri.
2: To'g'ri sutdi. Lekin amde buningda oziq-ovqat moddalar bay deb o'tgandek naytimol amino kislotasi deymiz yoki vitaminlar hatto kalsiygacha degandek. Shuningga amde mayli oilamizda bolalar bo'lsin, cho'nglar yashanganlar bo'lsin yoki yoshlar bo'lsin, xizmat besimi eg'ir ishlayotganlar bo'lsin, bular nisbatan bir oziq-ovqat to'liqlash, badanni quvvatlantirish, immunitet kuchini oshirishdagi bir yaxshi yordamchi, bir yaxshi tanlash bo'lib qoladi-da.
3: To'g'ri.
2: Shuning amde do'stlaringizga agar davomli turda mushu mahsulotni iste'mol qilishni xohlasa, zakaz qilmoqchi bo'lsa, 0991 456 7456 456 7456 ni ibaratmi shu qiziqli nilik telefon orqali qisitivilishini zakaz qilishini qizg'in qarshi olamiz. Hamda faoliyatning mazmunlarini deb beryapmiz. Bir guruhsi 6 quti bo'lib, faqat 996 yuan. Demak, bir grup sitva sınız 996 yuan içinde 6 kutu bağı diyen gəp. Hem de konu xeridarlar eğer işki grupini sitva makçı bulsa bunun da 12 kutu bağı. Bu pakat 1992 yuan. Bunun yanı mükafatla koşulup berli doşunaqo.
3: Doğru.
2: 5 xalta tetim boluqi soğat kılınıdu. Yana koşulup 199 yuanlik uyku keltirudgan yastuqtin birsi soğat qilinadi. Shu do'stlaringizga ham o'zining ehtiyojiga qarata ya bir grup sitib olamdi va yoki ikki grup sitib olamdi, sitib olib iste'mol qilib o'zining salomatligiga, sog'lomligiga bir asos solishini umid qilamiz.
3: To'g'ri.
2: Unda xo'sa Nigaramdi mush anglovchilarimizga bugun endi biz nima uchun mushu qanas markasidagi organik to'g'isli talqinini tavsiya qildiganligimizning bir sababini tushuntirib bergan bo'lsak.
3: Bo'ladi. Anlamış qanas sütçiligi 1984 yılı qurulğan bolıp 42 yıllık tarix ege. Şinjanın sütçilik karxanası hesablandı. Şundaqla yez egirlikni kəsibləşdirişdiki başlamçı karxana. Amda bu karxana süt məhsulatları kəsbiga 42 yıl çoğun qur çöküp, bazarını qatlamı qatlam təkşürüp, istimalçıların uzaq müddət itiraf qılışı qeyrişdi. Amdamışı süt mənbəsi, baxmıcılıq, işləp çıxırış, pişiqlaşdan tatıp, tətqilip, içiş, təkşürüş, setiş mülazimidigicə mükəmməl kəsib zəncirini bərpa qıldı. Her bir halkını devlet ölçüm boyunca qattiq kontrol qildi. Muntizim kasbiy qo'shoni bar bo'lgan cho'ng zavod hisoblandi. Abnom rayonimizda qanas sutchiligi hamma tunishliq tunmaydigan odam yo'q deb o'ylayman. Hamda mush qanas sutchiligi 43 yildan buyon faqat bir lishqa, ya'ni abnom rayonimizning eng sof, eng sifatli sut mahsulotlarini mamlakatdagi sog'lomlikka ko'ngil bo'ldigan har bir iste'molchiga yetkazishga kuch chiqardi. Hamda bu hunar va ching turishning o'zlam sifatning eng yaxshi kapalati hisoblandi. Bugun ko'pchilikni eng zo'r paravonlikdan bahraman qilamiz. Siz 996 yuan xajlabla bir gurpa 6 quti to'g'is sut talqin sotib ola olasiz. Biz uningga 2 xalta tetim bo'liqni haqsiz qo'shib beramiz. Hamda chiqiroq sotib olay degan ko'ni xaridorlar bo'lib qalsa, 1992 yuanga 2 gurpa, ya'ni 12 quta to'g'is sut talqin sotib ola oladi. Ya'ni 5 xalta tetim bo'liqi va 199 yuan qimmatidagi uyuq keltiradigan yostiqdan birini sovg'a qilamiz. Mushu to'g'is sut talqini sotib olay deydigan mush ekran radio oldidagi yanimchi anglovchilarimiz bo'lib qalsa, qiziq liniyamiz 0991 456 7456 ga 0991 456 7456 ga telefon qilib mol zakaz qilsa bo'ldi.
2: Demak, mush qanas markasi meningcha radio anglovchilarga nayti tonusha. Biz qanas markasidagi sut mahsulotlarini ko'rgan, ish baqqan degandek. Endi bu yerda biz tavsiya qilayotgan organik to'g'isli talqinimiz

0: Tiyanshan'nın Janub Şimalı'daki her bir bulun puçkakçı yetküzümen. Faaliyet, Tiyanshan'daki ayal ülgüge ihtiram bildirip, Çigra rayonda cesaret bilen ilgirleş küçünü yetküzüşünü başteyme kılgan bulup, Abdunum Rayonluk Partiya Komiteti Teşvikat Bölümü, Abdunum Rayonluk Ayalla Birleşmesi yetekçilik kaldı. Ögünüş neşriyatı mesul bulup uyuşturdu. Şincan Şinhua Kitabhanesi Tarkıtış Çeklik Mesuliyet Şirketi ötküzüşünü üstüge aldı. Faaliyette mesul bulup uyuşturguç terep, yana Xotan şehri Şorbağ Yezilik Otur Mektep, Kaşkar şehirlik 29. Otur Mektep, Arşan Nahiyelik Toluk Otur Mektep Katarlık köpligen mekteplerge kitap iyanı kıldı. Bortala Oblastı Arşan Nahiyelik Edebiyat Sanatçılar Birleşmesi'nin reisi Can Bey, Arşan Nahiyelik Toluk Otur Mektep'ke vakalıdan hediyeni tapşırıp aldı. O mundaq dedi. Bu kitabını dərsxanığa kirgizib, oquqıcılara həm bəhrləyimiz. Köpçülükni ülgünün ruhini hiss qilishqa, gayi tikləb, məsuliyyətni batırlıq bilan zimmisigə elishqi yetəkləşni ümid qilimiz. Tianshan qızı Xijiaolong namlıq kitab 5-ci ayının 28-ci günü Beijingdə tunji qitim tarqıtıldı. Şundaqla mas qadamdə Şinjan Şinhua kitabxanasının 190-ga yaqin dukini va Şinjan Şinhua kitabxanasining Tor Soda shahridisida bozorga selandi.
1: Eh, ona vatan. Siz mardani chillab tong quyoshini, sahar jimjitiqni oyg'otgan qizil xoraz. Siz Pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurga merdani yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Junhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radio anglıgıçılar. Bu sahipimizde Şinjan'da aklı iktidarlık yan telefon seteveliş mahsus yardım pul yeni siyasetinin emelileşkenlikini sözlep birimiz.
1: Şinjan'ın 2026 yıllık aklı iktidarlık yan telefon seteveliş yeni yardım pul siyaseti yıkındı yolu koyuldu. Bu kıtımkı seteveliş yardım pulu da adam sani cihette baldur barğallar aldın erişiş. Toluklama sonmasını işiltip bolğanda toxtış kaidesi yolu koyuldu. Toluklama beriş 6000 yuandan yukarı 10000 yuanni öz işçige alğan arlıqtiki aqli iqtidarlıq yeni yan telefonlarga qaratılğan. İstimalçılar şartka uygun keladigan yan telefon tiplerini setip alsa 800 yuan muqim sommalıq itibardan bahriman bola alaydı. Her bir istimalçı faqat bir yan telefonğa yardım pul iltimas qila alaydı.
0: Yardım pul berişte yün şanfu supsida etibar beledi eliş. Pul tölegende derhal etibar beriş endisi kolunuludu. İstimalçılar yün şanfu eptisini içip, başbettiki hükümet istimal beledi sahipsidin, Abdülnum rayının 2026 yıllık istimal yardım pulu faaliyeti məxsus rayınıgı kirip, elektronluk yardım pul beledi ıltımas kılısı boludu. Bir kıtımlık istimalda pekat bir tal etibar beledi işiltiludu. İstimal biletiga parça pul qaytarılmaydı. Naqd pulga almashtirgul bo'lmaydı. Elektronlik istimal biletini topshirib olgan kundan boshlab 3 kun ichida kuchga ega bo'ladi. Biletni olgan 3-chi kuni soat 24 ta avtomatik inovatsiz bo'ladi. O'xshash bir abonachining 2 qitim e'tibor bileti kodining vaqti o'tib ketganligi xotirlansa, bu faoliyatga qatnashish salohiyatidan mangulik mahrum qoladi. Setib olgan yan telefonni qaytarib, pul qaytarishga to'g'ri kelganda munosib yordam pul aslidagi yo'l bilan qaytariladi. Bozor tijorat tartibini qalablashtirish uchun faoliyatga tanlangan barliq savdogarlar samimiy tijorat qilish va'dinomasi imzolab, yordam pulini yo'lga qo'yish loyihasidagi turli belgilamalarga qattiq amal qilishi kerak. Mas'ul tarmoq aniq qilib, savdogarlarning zakazni bo'lishish, saxta iste'mol qilish, belgilamaga xilof holda moliya yordam puli olish qatorli qilmishlarning qat'iy man'i qilinadiganligini, tekshirib aniqlangan hamon ajratib berilgan yordam puli mablag'ining to'liq summa bo'yicha qaytarib olinib, savdogarlarning faoliyatga qatnashish salohiyatining bekor qilinadiganligi. Aloqador asosiy gavdalarning qonun javobgarligi belgilama bo'yicha surishtirilganligini aniq o'tirg'i qo'ydi.
1: Shuning bilan bir vaqtda mamlakat bo'yicha birlikka kelgan raqamlik va aqliy iqtidorlik mahsulotlarni setivlash yordam pulimi yil bo'yi normal yurishidi. Ikki xil yordam pul siyosati ayrim ijro qilinadigan bo'lib, o'xshash bo'yimga bu ikki siyosatdan o'rtaq bahriman bo'lg'ili bo'lmaydigan yuqori tuvan bahada bir-birini to'liqlaydigan xalqqa naf yetkazish yordam pul andesi shakllantirilgan.
2: Eh, ana vatan, siz merdanı çıllab, tank kuyaşini, seher cimcitkını oygatkan kızıl horaz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurga merdanı yüzlengen gayet zor ejder.

Siz 1 milyard 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar Büyük Cunhua bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yükselivatkan Şincan. Hürmetlik Radyo Anlı Uçulan.

0: bu sahifimizde Şincan'da umumi halk rakamlık sapa ve maharetini östürüş eyi faaliyeti ötküzü geldikini tanıştırımız.
1: Yakında Küsen Şuyun 2026 yıllık Şincan umumi halk rakamlık sapa ve maharetini östürüş eyi faaliyeti Kuça şehirde başlandı.
0: Bu kıdımkı faaliyetini Atunumuralık Partiya Komiteti Tor Bihaterliki ve Uçurlaştırış Komiteti İşhanısı, Atunumuralık Terakkat Islahat Komiteti Katarlık Köp Orun Mesul Bolup Ötkizgen. Aksu Vilayetlik Partiya Komiteti Tor Bihaterliki ve Uçurlaştırış Komiteti İşhanısı, Kuça Şehirlik Partiya Komiteti Tor Bihaterliki ve Uçurlaştırış Komiteti İşhanısı Ötküzüşünü üstü kalgan. Atılım rayının her kaysi caylarındaki partiya hükümet organları, ali mektepler, alaka toru karakallarının vekilleri, asasi katlam kadrları ve rakam darıları bir yerge cem olup, rakamlık terakka doğrusu da ortak paranlaştı. Rakamlık baharetini ortak ögendi. Rakamlık paydadın ortak behremen boldu.
1: Faaliyette Atılım rayındaki nurgun orullarının mesulları söz kılıp, akıl maarif, rakamlık ixtisaslıklarını yetiştiriş, akıl yezigiliki katarlık sahalardaki kuruluş neticeleri ve kelgüsü planı tonuşturdu. Cayladaki rakamlık yezi kentlerini noktada sınak kıladığan orulla, şu caydaki karhanıla emeliyetke birleştirip yezi kentlerini idare kılışka rakamlaştırış arkalık küç koşup, zamanıvi yezigiliki terakiyatıga yardım beriştiki yeni tecrübelerden ortak behirlendi. Baş temelik sın körünüşü de rakamlık texnikinin ammının kündülük turmuşuğa sındırıl gelliki. Yezi kentlerinin terakiyatıga küç koşuqallıqı bivasta namayan kılındı.
0: Hem Türkki pişkir almaştırış halkısı da Xotan şehirlik texnik şöyeninin elektronluk soğudu oqtkısı İlham Hürmetullah oquqışlar bilen bile öz bitiliş keçirmişini ortaklaştı. O okutucu okuyucularga kıskısın, bivasta tarqtış elektronluk sodusuga tayinip şu jayning alahide mahsulatlarını tonuşturup, kent ahallarının kirimini aşırıp beşigi yardım bergenliki toğrusudaki hikayeni sözlep berdi. Hem de bu kıtımkı faaliyetinin tecrübelerini kabul kılıp, okutuş mezmunini alalaştırıp, emeli rakamlık iktidarını yetildirgen yaş ixtisaslıklarını terbiyeleydiğalıkını bildirdi. Beijing Poştu Telegraf Taşöyüsü Sün'i Aklı İktidarı Şöyeri'nin profesörü Zhao Haiying məxsus temada təcrübelerini həm bəhərlədi. O, küsən mərinətinin qoğdaşını başlanış noktası qılıb, Sün'i Aklı İktidarı texnikisindən paydalanıb, Kızıl Taşqarlarının nəqişlerini əsligi kəltürüş, ən-ənəvi tüski iqə tətqiqat nəticilerini çüşəndirdi. O mındak dedi, rakamlaşken texnika hem kəsbki kuvvet koşuş, hem mariniyetki varıslık kılıçdın ibaret koş kımmetki ige. Min yıllık mariniyet arka körünüşünü rakamlaşken dəvirde yeni hayati küçki ige kıldı.
1: Faaliyet mezgilede uyuşturucu tərəb, mihri şəpqət karxanaları, həmkarlıq ali mektəblərge viviska asti, hem de Şincan süni əqli iqtidar koşulgan yuğurma icadiyet kolunuş musabıqısını başladı.
0: 2026 yılı Şincan umumi halk rakamlık sapa ve maharetini östürüş yürüyüşlük faaliyeti yıl boyu kanat yaydırılıp, süni əqli iqtidar koşulgan hareketi boyu için məxsus tərbiyeleş sınıfı, Atunumraylıq 3. növetlik kəsbi maharet musabıqısı qatarlıq faaliyetlerini öz işçiga algan cəmi 30 türlük faaliyet elib verildi. Şincan'ın içi sırtıdaki baylıqlarını udullaştırıp, təcrübelerden öz ara örnek kılış, süpüsü bərpa kılınıdı.
1: Hazırka kadar umumi xalq rəqəmlik sapa və maharetini östürüş eyi faaliyeti uda 5 yıl ötküzülüb, amıqa 3 milyon 260 min adam qitimdən artıq mülazimət kılındı.
0: Keyinki qadamda Şincan rəqəmlik texniki bilen kəsb xalq durmuşu, Asasi katlamını idare kılışını çoğunkır birleştirişini devamlı ilgiri sürüp, rakam nuru arkalık Tian Shan'ın cenubi şimalini yordudu.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, seher cimcitkini oyuqatkan kızıl xoraz, siz Pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurga merdanı yüzle.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşge aylınışığa 2400 saat. Buğday maysının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı maysının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşnin dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve ajırınızni ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşge aylınışığa 2400 saat. Buğday maysının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı maysının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşnin dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve ajırınızni ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

شنشیتان مارکلوق بورک قوتلش بدنی کشیتش کپسولی. بی تردیکی OTC دورا. ترکیبی ایپومیدیوم اوتی، سلخ یپرماخلق ازغان، سیرخ یوگی، برجن ارقی یسالمسی، گوجی یسالمسی. خوشمچی ماتریال یوک، شکلی کپسول. اشتیدیکی دورا کنگور یکی بیغرنگ تلقان، تمیسال چچمل. اساسلیق رولی بورکنی قوتلب بدنی کشیتدو. بلپ تیلیب اغریش، باش قیش، Kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şınşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalmısı, Guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şınşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küşeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sözge hemrah programısına alışılan karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
1: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku slow shooting aboneciler terminalada mas kademde anlatılıyordu. Hem de her vakit kayıtı anlayıcılı oldu. Bugünkü kanun sözge hemrah programımızda bundak mezbolla boyunca anlatış birimiz.
1: Kanun haberleri sayfamızda Cungo'nun monopolluğa karşı kanun icra kılış yıllık dokladı 2025 ilan kılındı. Şincan kanun savatlarını umumlaştırış etkisi, anar tanısı, veyşin çıray ihbadısı boğdısı torgu çıkarıldı degen haberlerini anlayısla.
2: Dilo ve kanun sahipimizde vazifesindeki kolaylıktan faydalanıp hedef para talep kılsa kanda kanuni akıbetini üstüge alıdı degen dilo misalini diktinlağı sunumuz.
1: Amma üçün əməli işqilip beri sahipimizde koşunları soğuruş sebebiden tokunuşup kaldı. Sotçi mürəssə qılıb, nəx meydanda töləm elib berib, dilonu axırlaşdırdı degen məzmundu sözləb birimiz.
2: Əmdi diqqətinə bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunlarıdı bolsun.
1: Qanun xəbərləri.
2: Dövlət Bazar Nazarət Qılış Başqırış Baş İdarəsi, Dövlət Monopolluqı Qarışdırış İdarəsi yaqında Cungonun

0: Monopollukka karşı kanun icra kılış yıllık doklatı 2025'ni ilan kıldı. Doklat asaslıkı məxsus kısım bütün yıllık hizmet umumi bayani, nazaret kılış başkuruş boyunca kanun icra kılış ünümü, kanunçılık kuruluşu, adil rıqabet siyasetini yolu koyuş, rıqabetini təşviq kılış ve təşebbüs kılış, halkara almaştırış həmkarlığı ve caylanın hizmeti qatarlıq məzmullarını öz içine alıdı.
1: Doklatta mundaq görsatıldı. 2025-ci ili Bazar Nazarat Kılıç Başkuruş Baş İdarisi monopolluğa karşı duruş boyunca Nazarat Kılıç Başkuruş kanun icra kılış sahasında devamlı küş çıkırıp bütün bir yılda bazar monopolluğa delosudan 20'ni içip 22'ni becerip ahırlaştırdı. Jarimanın koyulgan ve musadır kılıngan pul cemi 653 milyon yuan boldu. Ticaretçilerini merkezleştirip nazarat kılış başkuruşunun süpet ünümünü puxta kademlerini östürüp, bütün bir yılda ticaretçilerini merkezleştirip 706 parçını tekşürüp, ahırlaştırıp, okşaş mezgildikiden 9.8% aşırdı. Yerli koruqçılık ve bazarını bölüş-velişini küçep tügütüp, adil rıqabetini tekşürüş nizamını yolu koyuş çağrısını oturgu koyup, adil rıqabetini tekşürüş mənbə ötkilini çın tutuşunu küçeytip, bütün bir yılda her derecelik bazar nazaret kılış başkuruş tarmakları 60 mınğı yıkın siyaset tedbirini tekşürdü. Adil rıqabet teşviqatını teşebbüs kılışını sıcıl çoğunkırlaştırıp, devlet monopolluğa karşı duruş idarısının kurup, Weixin, Weibo, Douyin kuruluşu arqılıq, Tunji memleket karakterlik monopolluğa karşı teşviqat mulazmet süpsi bərpa qıldı. Jungo adil rıqabet siyasi teşviqat həptiliki. 11-ci növətlik Jungo adil rıqabet siyasi xalqara mumbiri ötküzüp, memleket boyunca birliki kelgen çoğun bazar bərpa qılış üçün adil rıqabetlişidigan yaxşı ijtimai keyfiyat yarattı. Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
0: Yakında Atonum Raylık Adliye Nazareti Yerlik Alaylıki İge Kanun Savatlarını Umumlaştırış IPC Anar Danısı'ğı tayinip köngül koyup icat kılgan tuncu türkümdeki 16 yıl icadi veşin çıray ihbarısı boğdusunu torgu çıkardı. Bu çıray ihbarları canlıq olmak bulup, ıllık salınlaşış, medeniyelik çahatı memtürtkü buluş, kollaş, rıqbetlendiriş katarlıq köp hıl turmuş mənzirlerini öz içi alıdı. Bu, Şincan'ın kanunçılık teşviqatının texmi yekişlik şekilde kündülük ictimai alaqıgı sınışıp, amının turmuşu kirgerlik edin diyerek biridir.
1: İgilinişçe, Şincan kanun savatlarını umumlaştırış IPC, obrazi, anar danısı, Abdülüm rayonunun 2025 yıllık Haqtalab kanun dasturi teşviqat iyi asası tema paliyetinin başınış mürasımı da resmi ilan kılıngan. Bu əbce, obrazıda anar əsli tip kılınıp, adamlaştırıp lahiyyeliş usulü kollanılgan bulup, peşanısıdaki 14 tane tolgan anar danısı, Abdunum rayonumuzdaki 14 vilayet oblas şehirdeki her millet amının ziş bağlanışı, özara hemdemde buluşuğa simbol kılıngan. Yüz kısmını orap durgan anar danısı, her millet halkının bir məqsətli iştipaklaşıp, inak ötüşüge simbol kılıngan. Anar danısı uçsuğa Şincan'ın xas keştilengen ciletkisi keydürülgen. İştiniğe atlasının gül nusğaları çüşürülgen. Jonqo Xalq Cumhuriyetinin asasi kanununu yeni de elip yürgen bulup, tetik ve yıkımlı kıyapeti bilen kanun bilimlerini hes kıldırıp, körüstüp, yıkın hes kıldırıdıkken.
0: Anar danısı kanun savatlarını umumlaştırış IPC, Atılım Rayın boyunca kanun savatlarını umumlaştırış kıskısını. Mərniyet icadiyyat məhsulatları, tordu təşviq kılış sahibisi, IP kanun savatlarını umumlaştırış riyasetisi, kanunçılık ilani qatarlıq türlük təşviqat körünüşleri de davamlı kolunuludu. Bu kıtımkı veşin çıray ihbadı boğdısının torgu çıxırılışı, Şincan ədliyə məmuriyeti sistemisinin amının tarıqtış adıdıge dəl cadı udulluşuş, asasi qatlamda kanunu umumlaştırış şəkildə yenilik yarıçtiki canlıq əməliydi. yenikleştirilgen, yaşlaştırılgan, kızgarlık bulgan tarıktı şekli arkalı kanunçılık teşvikatı bilen amının aralıkını ünümlük yıkıllaştırıp, kanunçılık teşvikatının kaplaş dairesi ve tesir küçünü sicil kengaytıp, bütkül cemiyette kanunu hürmet kıladıgan, kanunu ögenedigan, kanunu rayi kıladıgan, kanunu tedbiklaydıgan koyuk kanunçılık keyfiyatı yaratışı küç koşudu.
1: Növbette ken amma veşin çıray işbadesi dokunuğu kırıp, Şincan kanun savatlarını umumlaştırış anar danasını izdese bir konukı bilen düşürüp, kolup içip icadi kanun savatlarını umumlaştırış yeni oynaş usulünü şiltelaydı. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüş
5: bedeni küçeydiydi. Bel put eğilip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz soruluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının işiltişigi mas gəlməkdir. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilən və istimal qılan. Cilin doğru ilan icazət nömrü 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nömrü 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçideki dora qoğur ya ki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq hongoldaş, köz soruluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıgı mas gəlməkdir. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilən və istimal qılan. Cilin doğru ilan icazət nömrü 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nömrü 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçideki dora qoğur ya ki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidir. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq hongoldaş, köz soruluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıgı mas gəlməkdir. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilən və istimal qılan. Cilin doğru ilan icazət nömrü 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nömrü 400-993-77-88. 400-993-77-88.
6: 3 yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yıqın. Öyünün igizliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemliki öygi seliştirğanda mekmahana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatini 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjang İpek Yolu Çoğbasar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.
7: Şinjang Radyo Televiziya Stansı'nın Sılı Şitin Aptitalı'nın

0: 6.0 Plus nusxasi to'rg'ich qirildi.
1: Solution update'li 6.0 Plus nusxasining xabari sayyibsiga aytildi.
0: 18 xil kanalda qiziq nuqta uchtirlar nopozliq chandiriladi.
1: Qatnash yo'l ahvoli shu vaqtning o'zida uchtiriladi.
0: Sog'lomlik ko'rsatmasi gumoni qarashtirig'iz tugitadi.
1: Ishqi o'rinlashtirish mulozimtida savollarga javob beriladi.
0: Tan tarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
1: Mol uchurni dal vaqtida yon telefoningizda ko'ra olasiz.
2: Solution update'li 6.0 Plus nusxasining ham turklik sinema mazmunlari sarxil.
3: Mukofotliq chektatish bilet tashlash talashib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erish fursatingiz bor.
2: Yo'qlamadan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, jug'lanma nomerga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
3: Solution update'li 6.0 Plus nusxasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqi to'rga chiqarildi.
0: Shosi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yizikni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
3: AI aql taratqi o'y xiyolingizni bilaydi, ilhomingizni osonlik qo'zg'atadi.
2: Solution update'li 6.0 Plus nusxasida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib ola olasiz.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasining donliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Xinjiangning oloyli mahsulotlarini sotadi.
2: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat ijodiyat buyumi qatorliq Xinjiangning alohida mahsulotlarini bir kunibki bilan sotib olib, o'zgacha mol sotib olish ta'siratiga erisha olasiz.
1: Xinjiang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Solution update'li 6.0 Plus nusxasi turmushingizni rangdorlikka to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Solution update'ini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlaning.
4: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
5: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
4: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
5: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom qartiyasi. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
6: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
5: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi.
4: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
5: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
4: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
5: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom qartiyasi. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.

0: tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetli radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız. Ben Perhat Ömer.
2: Ben Roşengül İmam.
1: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmunlarda anlayış birimiz.
2: Gülünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde Cın Nahiyyası'nın alkatları kıskı tiyatlar bilen uçraştı. Dacuanzı Cennub kenti yezi kentlerini güllendiruşunun yeni yolunu tepip çıktı. Avat Nahiyyası da Lusun inçge pişiklenip işlep çıkırışkı kereştürülüp has yezi ilgiliki bütün zencirlik terakkiyatka kadem koydu degen mezmunlarını anlatımız.
1: Kaltıs beş mahirleri sahipimizde kol önerven Mehmet Zun'un önerven ruhi bilen gayri maddi medeniyet mıraslarını koğdap özüge mensup olgan beş yeni melodiyasını yanırattı digen mezmunlar deyiktiğinladı buludu.
2: Yezi ilgiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde 2026 yılı devletimizdeki Ali Mektepler'de yezi ilgilik maşına adımı, akıl, belikçilik katarlık yezi ilgilikige alakadar yip yeni kesipler yeniden köpeytildi. Devletimiz yezi ilgilikide metan koyup bir işini azaytış yukarı süpetlik terakkiyat yeni baskıçıga kadem koydu katarlık uçurlarını anlatımız.
1: Radyo anlıkçıla. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Slushet'in abonçları terimini aldı mazgadamda anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlıklı buludu. Hem de deyiktiğine programımızdan tepsili mezmunları da bozsun.
3: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Гүлін ватқан езі кәнтілерге нәзәрі сәйіпімізін дамаштырмыз. Yakında Abat Nayis'de Lusun'un çoğunluğu pişiklaş liniyası bir aylık sınav tarihsizde işe giriştirildiğinden kiyin resmi işlep çıkarışı giriştirildi. Bu Şucay'ın Lusun kespede yeni mesulat seyitiştiğinin ölçerleşken bütün zencirlik en çıkı pişiklaş karab derecesinin öz türlü geldiğini, has yezi iyilikinin yukur sübetlik terakiyatı ve halkara bazırını kenaytışıge yeni kuvvet koşkallıkıdın diyerek verildi.
2: Lusun avat nahiyyəsi noxtalıq tərəqi qıldırdıqan əla sübətlik xas ixtisadi ziraət. Şücəyinin yaxşı su tıpıraq şəraiti və yetərlik künnurğa tayınıb işləb çıxırılğan Lusun'nın sübəti əla. Yumran həm təmlik, oziqlıq qımmeti mol bulub, yuqrı sübətlik yezi iyigilik məhsulatlarını yartışta yaxşı asasını hazırlıqan. Məhsulat qımmetini yanımı östürüş, kəsb halatını beytiş üçün avat nahiyyəsi Lusun kəsb zəncər qurulışını faal alğı sılcıtıb, kəsbinin teximi yuqır qatlamğa qarab ilgirlişigə törtkü buldu.
1: Yenidin qurulğan çoğunqır pişiklaş işləb çıxırış liniyəsədə qeyliplaşqan yep qalqılıq məşgulatışqa aşırılğan bulub, ölçəmlişkən tərtibki qatlıq əməl qılınıb, yuyuş, postini ilvetiş, Kesip parçalaş, aldın kaynatış, soğutuş, kutuğu kaçılaş, ağzını itiş, mikrop öldürüş, skilatkı kürgüzüş, belge çaplaş ve soğuk, zencirlik tuş, katarlık, on neç iş tertip bu içe tamamlandı. Bütün ceryanda süpet baş kuruş, tezgilleş ve tazlık ölçümüne ehmiyet verilip, Lusun'un asli temi ve uzukluk kıymeti ünümlük saklap kılınıp, mesulatın bir hatarlıki, mukimliki, işençilik buluşuğa, Haqiqi kapalı qılındı.
2: Növbətdə bu işləb çıxırış liniyasının yıllıq pişiklaş iqtidarı 500 tonnadan aşıdı. Əla sübət və muqim təminləşkə tayınıb, onlar işləb çıxarğan Lusun konservasi qatarlıq məhsulatlar çət əldiki nurğun bazarlarğa girib, çət əldiki xeridarlarının kən küləmdə qarşı ilişi verişdi.
1: Bu qıdımki inçik pişiklaş türünün oğuşluq ışıqı kiriş türlüsü Abad Nayis'nin xas yezi iyiliklinin kəsbileşiş, küləmleşiş, markilişiş tərəqiyyatını alğı silcədişdi ki, əmli tədbiri. Kiyinki qadamda bu cay diqqətini Lusun Qatarlı xas əvzəl kəsblərgə sicil mərkəzləşdirib, işləb çıxırış pişiklaş, ambardı saqlaş, sırqı setiş birgəbləşkən sistemini özlüksüz mükemmelleştirip, yezgilik məsulatlarının qoşulma qımeti və bazar rəqabət gücünü yanıma aşırıb, texnik köp Әлі сүпәтлік, қаз езігілік мәсулатларының шинжандың чықып, дүнияғы үзілімшіге күч қошып, кәсіплеріні гүлләндіріш арқылық езі кәнтілеріні ұмым үзілік гүлләндірішіні алғы сілжетіп, амының кірмінің мұқым ашырышқы түрткі болуды.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvansınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjang İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şin Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anıcılarında Kaltız Beyiş Mahirleri sahibimiz bu içe kol hünerven memtimin Mehmet Zunun'un gayri maddi medeniyet mıraslarını hünerven ruhu artlı kovdugalık doğrusudaki hikayeni sözler birimiz.
2: Bir meydanını yağmurdan keyin Qashqar qadami şehrinin ilgirgi varan çoranları pasayıp tep teniç hem süzük tüskü kirgen idi. Qum dervasa yoli çalgı kutsa da meyin şamal yüzünü sıyıp ötetti. Lerzan çalgı avazi gah yağrap gah pasayıp seherdeki tomanını yerip ötüp qadami kesek tamlık kucularda asta asta yıkıp Qadami şehrinin 1000 yılgı sozulgan adamiyet asası ve hünermen ruhi hikayesini bayan kılıp durattı.
1: Lerzan muzika avazgı ağışıp, Memtimin Mehmet Zunun'un çalgı dokunuğu kirdik. 30 kvadrat metrgimi yetmeydigan dokan nepis hem körkem bulup, xushbo yağaç ve sır porqi dimaqı urulup durattı. Uşak yağaç kırındı.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Radio anlıkçılar. Kalçız bir iş mahirleri sahipimizin davranıştırımız. Hem de Köktala şehri Şinkı'da Sulya uğraş kaçılaş boyumlar işlep çıkırış çektik çirkinin ihtipaklık hikayesini sözlep birimiz.
2: 1964-64 tüvenin çıgır ara yönünü güllendirip, halkını beytiş kesiplerini yetiştiriş bağıtısı da közgü çelik maydıgan, ama adetten taşkırı illik bir karxana Köktala şehri Şinkı'da Sulya uğraş kaçılaş boyumları işlep çıkırış çektik çirkinin var.
1: Seyhi kirgende maşınlarının gürülgen avazı, kim tikiş maşınlarının taraklıgan avazı anıp durattı. Lekin bu avazlarda mı təsirlik bolğını işçilerden çıraydaki təbəssüm idi. 2019-ci 64-cü tüvenin soğudgar çakırıp makallaştırgan bu karxanın umumi silinmesi 10 milyon üyen bulup, hazır 6 işlep çıkırış zavut üyü var. Yılığa 50 milyon tal tokulma xaltı işlep çıkırıp, Otur Asiyadaki 5 devletki satıdı. 2025-ci məsulat kıymeti 14 milyon 830 min yuanga yetti. Yığınqı 2 yılda yine 8 türlük əmeli qolunulduğan yeni tipdiki patentni qolğa keltirdi.
2: Amma şirkətinin məsuli Çin Peixianın etişcə bu sallar gerçə yaxşı görünsü mu, amma onun ən pəxrilindiğini yana bir qrupa san bolub, bütün zavudda 60 xizmətçi bar ikən. Hammisi şu çaydaki kişiler bulup, bunun içi de 54 asıllık millet almış iken.
1: Tikiçilik seyhi de Rızvangül barmaklarını çakallık bilen işletip katla

0: Los nusqasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taraqqi to'rga chiqarildi.
1: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yozuvni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir og'iz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
0: AI aql taraqqi o'y-xayolingizni bilaydi. Ilhomingizni asonli qo'zg'atadi.
2: Solushiting Aptitali 6.0 Plus nusqasida xohlagancha tanlab andisiz ma'lumot ola olasiz.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasining donli xiyosatchilari bevosita ko'rsatib Xinjiangning alohida mahsulotlarini sotadi.
2: Mazali taomlar, yangi meva, quruq yali Madaniyat ijodiyat buyumi qatorliq Xinjiangning alohida mahsulotlarini bir kunlikki bilan sotib olib, o'zgacha mol sotib olish ta'sirotiga erisha olasiz.
0: Xinjiang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Solushiting Aptitali 6.0 Plus nusxasi turmushingizni rangdorlikka to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari Olma app bozoridan Solushiting Aptitalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlaning.
3: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundak bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlayışınlarını karşalımız.
4: Hürmetlik radyo anıqıcılar, anavat kınanla Xinjiang radyo televiziya stansının Munbet tuprak programımız. Hem de deyik tanına yezi iyilik ki yeza deyik kallarına alakadar uçurladı bu olsun.

Ali mektep imtihanı mezgilde kesip tallaş okuyucular ve atalarının kalbindeki çoğun iş bulup kaladı. Ali mekteplerden kesip test kılıçdaki yeni özgürüşken okuyucularını tekmi köp tallaş bilen teminleple kalmay, kesip özgürüşünün yüzlenişi ve devletinin stratejilik ihtiyacını tekmi eks ettirip verdi. Yakında Marif Ministerliği adetki Ali mekteplerinin 2026 yıllık tuluk kurus kesip münderecisini ilan kıldı. Bunun içi de yeniden köpeytilgen 38 yıl toluk kuruz kesip içi de yezgilik maşına adımı, şorluk yer ilmi ve kuruluşu, akıl, bilikçilik, katarlık, yip yeni yezgilik pen kesipler var. Bu yeni kesipler arkalık yezgilik ıksaslıklarını yetiştiriş endisinin özgürüşünü, tekmi muhimi yezi ilgiliki yazılarının zamanı bilişiş terakiyat yüzünüşünü körgül bulut. Yeni kesip pen teknikide yeni yaratış ve kesipte yeni yaratışın yönülüş belgesi. 15. 5 yıllık plan programımızda da yezi ilgilikini zamanı vilaşkan çoğun kesip kılıp kurup çıkış otur koyuldu. Yeniden tez kılıngan yezgilik pelleri kesipte nişallanğını del aşkışlık sahalardaki tetkikat boşluğu bulup, el kılındığını del kesip terakiyatıdaki real kıyın meseleler. Mesela, devletimizde şorluk yer külümü çoğun türü köp, tarıklışı ken bulup, universal tüzeşinin kıyılık derecesi tüven emez. İlgiri bu doğrusudaki tetkikat, tuprak şunaslılık, yezgilik ilmi, suçluk katarlık kesplergi tarıklaşkan idi. Yekki aldı şorluk yer ilmi ve kuruluş kesplinalı tersikliş, pen tetkikat baylıkını biriktirip, dikkatini real ihtiyacını merkezleştirip, kesp tipindeki ıksaslıklarını yetiştirişki baydılık. Yani mesela bu yıl merkezinin birinci numaralı ücreti de sünni akli iktidar bilen yez ilgiliğinin terakiyatını birleştirip, ademsiz uçku, ners story, maşına adem hatarlıklarının emri kullanılış dairesini kenaytış. Hatarlık bayalar köpeytilip, pen tekniki bilen yez ilgiliğinin çoğukur yuğuruluş signali yanımı koyup verilip, yez ilgilik maşına ademi kespi, munbet tıpraklı çoğukur yıldızı tartkızıldı. Şimdimiz ki, ul tetkikatta üzlüksüz bösüş asıl kılınışıga, yukur süpetlik pen tekniki teminatının işçiliğe geçip, yezgilik yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerinin coş urup bravacılınışı çokum ilgiri sürüldü.

Yakında Bağraş Nahiyesi Bağraş Gölü Dağıko Mənzir rayonunda köpeytip koyup bir iş bağlayıdanı kanat yaydırıp cemi 60 mıngdan artık yapılak tomşuk belik belicini 50 mıngdan artık iktisadi belik belicini koyup berip köl rayonu belik baylıkını dolukladı. Memleket boyunca en çok işge korukluk tatlıq su gölü bulu süpüte bilen Bağraş gölü de 32 yıl beylik türü yaşaydı. Bağraş nahiyesi beylik tutuşunu çekleş boyunca başkuruş, tizgilleş, köpeytip koyup beriş, kanunlu umumlaştırış teşvikat qatarlıq tedbirlerge dayanıp, köl rayonunun ekologiyasını sicil yakışılıdı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisinin Munbet Pıraq programımızı boyu canlı dişberdik. Anlıqınlağı rəhmət. Ətiki Munbet Pıraq programımızda yezi kentlərini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sərxili hikayeler davamlıq deqtınlardı buludu. Әмді дектіңлар станциямыздың аңылтылыш алды тұрған башқы программылады болсын. Программымыз Шинжан Радио Телевизия станциясының еңі таратқы сұлушетің абончылар терминалыда масқа дәмді аңылатылыды. Текімі көп сәрхіл мәсмұлардың қәвердар болай дейсіңіз, дектіңіз сұлушетің абончылар терминалымызды болсын.

Sevimli küçük dostlar, Şinjan Radyo Televiziyası Tansı'nın Gülgünçiler programımızını yaktırıp anlayışlarını karşılayalımız. Programımız yine Şinjan Radyo Televiziyası Tansı'nın yeni taratku, Sılışıtın abonçiler terminalı da maskademde anlatılıdı hem de her vakit ilgirik programlarını anlayılı buludu. Tekimi köp mesmullarını anlamakçı bolsanlar, ata ananlarının hemraklıqı da Sılışıtın abonçiler terminalını düşürüp anlasanlar buludu. Мен риясетчи хаданла Рошенгүл имам.

talqını dämləşni ögəndi. Çünki ananın qılğını başqalarına oxşumaydı. O yanıla tələbcan oqutqıcı idi. O yana tələbcan oqutqıcı idi. Kündüzi yasli dərsi özsə, kəşdə məktəbdə oqovatqan 20 nəçə balının dərsigə yetəkçilik qıladdı. O paravallıq urnının tunca türkümdəki daşı oqoxuçilərini qolmu-qol yetiştirib çıxdı. Şunundan keyin türküm-türküm yetim balalar bu yerdən daşögə imtihan berib ötdi. Kişini ən təsirləndirdiğini o ağırıq balalardan ayrılmadı. Paravallıq urnunda Şafın ismlik bir kızının balaları paleç kesili bulup, füt söngeki iğir derecede gayri bulup kalgan idi. Loo yatcıya, tətildin paydalınıp, Şafın'ni yödüp, poizgı oldurup Beijing'a davalatkılı keldi. Söngek ne tüzleş, tartış, kaytı cüpleştirip davalaş çaryanada, 400 netçikün davalanğan bolsumu, Loo yatcıya, netçikünde bir qitim, uzun uçur yollab onu ilhamlandırıp durdi. Şafın ahri orundan durdi. Hazır daşödeki okuşunu tamamlap, toy kılıp balalık boldi. Kızıga Lo Xiao Lo dep isim koydi. O mundaq dedi. Lo anam menin tukkunum. Paravallık orunanın başlıqı buluşuğa ägişip, Lo yatcıya paravallık orundaki balalarga mulazimet kılış bilalla kana etlinip kalmadı. O, qorşaw temi yok balalar paravallıq orni berpa qilishni otturgu qoyup, kişilerning paravallıq apparatlarga bolgan bir tarapleme qarışını özgertti. 2015-ci yili o, Jojeng ülkesinin tenyi pilani boyece, tunci sınaq noktasını tashabbuskarlıq bilen üstüge elip, ailesi de qiyinçiliği bar meyip, balalarını haqsız salametlikni əsligi keltürüş meşgi bilen təminledi. Dəsləbdə heç kim onunla işənmədi. O, öymü öy kirib ziyarət qıldı. Ata anılarını nəx meydanda ekskursiya qıldırdı. Salamətlikni əsləgi kəltürüş öyü bir iğızdın 10 nəçə iğızı köpəydi. Hər gili tağlıq rayonundaki namrat ailələrdiki meyib balalarını üzüldürmək qobıl qıldı. Texmu çoğun bözüş, ölçəm urundış boldı. O, bütün memlekette birlikke kelgen sağlamlıkını əsligi keltürüş bilen maarıp yoğurma mulazimet ölçümünün yokluğunu baykap, kollektifini başlap, 3 yıl vaqt sərip kılıp, 300'den artuq hakiki misalni çoğunkur tekşürüp tətkik kılıp, bahalaş, salametlikini əsligi keltürüş, maarıp, süpetni öz işçiga algan bütün ceryallık sistemini bərpa kıldı. 2025-ci ili o yetekçilik kılıp tayarlıgan mahalle meyip balalarının salametlikini əsligi keltürüş bilen maarif yoğurma mulazimet ölçimi resmi elan kılınıp, bu sahadaki sistemini kılıplaştırgan devlet işçideki tunci yerlik ölçem bulup kaldı. 2026-ci ili o ölçem devletin tavsiye karakterlik ölçem planına kirgizildi. O, tərəqi tapmağan tağlıq rayonlar üçün izdinib tapqan bu əndizə bütün məmləkətnin teximi köp caylarda qolunildi. 10 yılda Tenyi Pilani 1-ci qarardın 33-ci qararga tərəqi qilib, əqsiz mulazimət qılınğan qiyinçiliki bar o illərdiki ağırıq, meyib balalar 1320 adam qitimdən açdı. Bunun içinde ilgiri adetteki mektepke sınışıp getelmeyen 119 bala kaytadın ders üstelide oldurdu. O yana bala terbiyeleş planı türünü kolga keltirdi. Lişuy balaları paravallıq orni memleket boyuca tonca türkümdeki noktada sınak kılınadığan 5 paravallıq orninin biri bulup kaldı. İlgiri keyin bulup paravallıq orundan ayrılgan koramığı yetken 32 yaş muqim işe orullaştı. Bunun içinde 4-i paravallıq ornığa qaytıp, xizmet kıldı. 2025-ci yili anıları bayırmada o beqip çoğunkılgan 20 netçi bala bütün memleketinin ərqaysi caylardın paravallıq ornığa keldi. Bəzilleri balalarını elip kelgen bulup, çör düşüp ulturup, onunğa qorumini çöke bilen qısıp elip berdi. Haraq tuttu, hatırı süretki düştü. Loo Yatçıya'nın oğlu bu görünüşünü görüp, ana, siz bək bəxtlikkensiz, dedi. 2026-cı ili 5-ci ayının 1-ci günü Mərkizi Komitet Təşviqat Bölümü, Memleketlik Baş İşçilər Uyuşması birlik

Sevimli kiçik dostlar, bu sahibimizde nemi üçün kulaqqa su kirip kese ovazının eniq anlığılı bolmaydı o degen temada toxtalamız. Kiçik dostlar, sizler mundaq keçirmişni baştan keçirip baqqan mı? Su üzgende, çaç yuğanda, yagi yuyunganda ehtiyatsızlıktan su kulaqımızga kirip ketedu. Etrafımızdaki ovazlarının özgermegerliki eniq tursumu, lekin kulaqımız tütüp kalgandak eskilimiz. Ovozni aniq anglay olmaymiz. Xuddi quloqimizni etib olgandek his qilamiz. Bir optan quloqqa nima uchun suv kirib ketsa, anglash iqtidorimizning tuyuqsiz nacharlashib ketadiganligiga qiziqib baxtinglarmi? Amaliyotda biz ovozni aniq anglashda quloq ichidagi bir qavat nepis naqra pardasiga tayinimiz. Odatda sirtdan kirgan ovoz quloq yo'li orqali kirib, naqra pardasini yenik tavritib ondan quloqdagi kichik süngaklar orqali uchir yetkizsa, biz har xil ovozlarni aniq anglay olamiz. Bu qavat naqra parda yenik, nepiz ham sezgir bo'lib, bo'sh tavrinishni mu dal joyida sezaladi. Quloq suv kirib ketganda avval ahval boshqacha bo'ladi. Yig'ilib qolgan suv quloq yo'lini mahkam to'sib olib, naqra pardasining yuziga chaptishib turadi. Su nağrı pärdisinin təvrinişini besip, nağrı pärdisi qeyti velip, adetikigi uxşas canlıq təvrinişke amalsız qalıdı. Şunun bilen billa, su bilen havanın avaz tarqıtış ünümi bütünləy uxşas bolmağaçqa avaz yığılıp qalğan sudun ötkəndə zor dərəcədə acizlaydı, tosılıp qalıdı. Mana bu, qulqımızın bütüp qelip, avazını eniq anlayalmaslıqımızın sırı. Lekin köpçelik oduqıp ketmenla, bu pəqat vaqtlıq adısı. Biz beşimizni bir tarafga sal egib, quloq sporimizni tartib, quloqimizdagi suvni iqitib olsak, quloq yo'limiz qurg'oqlashib, naqra pardamiz qaytadan erkin harakatlanib, anglash iqtidorimiz darhol asliga keladi.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلغان کشلر یکنلک گلر بلن شو گلر نی گلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, güzel nakşı müziklerimiz bilen dil tarınızını çekip, acayip mon dünyasına başlayıp barıcı, sanat sahnesi programımız yani siz için hizmetli buludu. Ben Riyasetçi Hamide Kıyım. Kadirli dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızı her kim şundaki yaşsa değmen namlık nakşının yıkımlık küyleri bilen başlayımız, Gini Bahar Algaysılar.

0: Hürmetlik radio anlıgıçılar anlavatkınınla Şinjan radio televiziya stansının bevasta anlıtı vatkan Tianshan Youshan parabalık boyca setebiliş programımızı. Hoş Süreyya, biz söhbetimizgi kaydıp gelimiz.
1: Buldu.
0: Demek, bugün köpçülükne her kutsunun bahası 598 yen bolgan. Tögüstü talqınını haksız tetip bekışık təklif kılısız, şundak mı?
1: Elbette şundak. Altay qana sütçülüki her kutusundaki asli bahası 598 yen boğan buludu. Hem de muşu bir yürüş, yani muşu bir yeşik, altı kutu çıkıdı. Bahası 3588 yen altı kutusundan. Lekin bugün biz muşu programının üzü de en yakşı boğan paravallıqlarını muşu radio anlıqıcılığa yetkizüş üçün muşini 3000 məməz, 2000 məməz, 1000 məməz, 996 yenge Səpəgəndin sırıt kırasına əksizlik birimiz. Onun da satıyana 20 gram müşü titim boğuluqıdın 2 xalta. Cəmi 40 gram müşü tögü üstü talıqınımızın əksiz bir titip yakışıqa təklif qılımız. Müşün titip baqqandın kiyin 2 xalta müşü titim boğuluqını. Bulu dikən dəb qarsanız müşü məsulatını davamlıq istimal qısınız buludu. Hər qandaq suallarınız bolsa müşü 0991-456-7456 telefon qılış arqılıqla hər qandaq suallarınızı sorusunuz buldu. Əgər navada sizgə yarmay qalsa, təm yarmay qap qalsa, məhsulatını yəni bir bun çıxım qınmayla qaytırırsanız buludu.
0: Demək, radio anlıqçılar 996 yöngə 2 xalta tetim boluqını qoşub, 6 kuta tögüste talqını setip alalaydı.
1: Doğru.
0: Tetim boluqını içip, könlüge yaqsa, məhsulatını davamlıq istimal qılısı boludu. Könlüge yaqmasa, bütün yürüş məhsulatını bir puma çıxım qılmay qaytır vəsi boludu. Şundaq mı?
1: Elbette şundaq. Siz muşu 996 yan xəcləplam, muşu bazardaki əsli bahası 3588 yan boğan bir yürüş, yani bir yeşik 6 kutu tögüsü talqınımızı seti olalaysız. Onu da sırt yana 2 xal titim boğuluqını haqsız kuşup yerimiz. Hem de muşu konu xerid alırımızğa 1992 yenge 2 yeşik, yani 13 kutu tögüsü talqını seti olalaydı. Onu da sırt yana 5 xalta titim boğuluqı ve 199 yan kımetedeki müşü Lopnur kendirininki müşü uyku keltirdiğin naitu yumuşak yastıqıdın bir dal soğat kılındu. Mesela soraj telefonu məhsulat zakas kılış kızıq liniyarımız 0991-456-7456 0991-456-7456. Eğer mağı atanamğı müşlaq soğuk kılattım ya ki ballarım bilen müşü bir yürüş çıqraq bosu bulattı dediğin dosturumuzga bizimki müşü yeni 4 yeşik 24 kutu məsulat situaqallağın nisbətən 1 kuta əksiz boğan tögüsü talqınımızı koşup 25 kutu berimiz. Onun da başqa yana müşü çoğlağı soğuk kılı mən desan lan buluduğun müşü uyku keltirduğun nait yumuşak rahat Lopnur kendirinin yastıqıdın ikisini soğuk kılımız. Yenil oxşaş bizimki müşü məsazıqas kılış kızıq liniyarımız 0991-456-7456 telefon kılış arqılıqla müşü əksiz boğan titim boğuluqı əksiz boğan müşü uyku keltirduğun yastıqa erişkini buldu.
0: Hoş, biz devamlı radyo anlıqçılarımızın telefonlarını kabul kılımız.
1: Buludu.
0: Yakşımsız kaderlik radyo anlıqçı.
2: Yakşımsız.
0: Hoş, nereden sorayımız?
2: Ben Aksu Baydın.
0: Hoş, ehvalınızı bir anlaylı.
2: Ben ma tüyüsünü aldım kısmetimde bir baskoş kaynanamı etpeyken şu. Kaynanam çok da alt yaşkırdım. Şu işte işken diyen ki adet azıraq uytulu vardı. Uytulumuşunda yakşıp getti. Hazır yitelmeydi galiba oldu. Anandakin may uykusumuşunda yakşı, içtiğimişunda yakşıp getti. Şundan bu buldukken bir aylık kişiler istek boğu dektep. Şun vakitim maş tört
1: yiş alaydı.
2: Tört yiş alaydı şu.
1: Yakşımsız. Özünüzün mü işçi vatamsız?
2: Ben işmigen, lakin şu kaynapamga payda kılgan lakin istek boğu dektep. Minam uykam yakşamestdi. Ama öyle falan batı şu. Onu tekirgen. Şunma oğlumdan imat kişisel tüverakti. Şunma baş oğlum yol düşüm bizim istek boğu dektep oylap. Şununla tört yürüş zakat kıldım.
1: Bak oğlunuz kaç yaş?
2: 13 yaş.
1: He bulduk ya. Hem de çünkü ma o küçük balla 3 yaştan yukarı bolsa onu diken ısı bul demez mi? 3 yaştan yukarı her kandak çok küçük. Yaşangaladığımız, hizmetkilediğimiz ama onlar ortak maskeli çünkü hem de ma o kalıştığı yakımız koyuştığı karganda hem de bir kutu tögüsü talqınınki terkibi de 36 kıl uzukluk var. Ondan kiyin muşu adatda biz lağmen pololardan hem de işte qubul qılanmagan, udu lazım qılanmaydigan, muşu her xil muşu kalsiy deyimiz, vitamin deyimiz, her xil bedenimizge zörür bolgan muşu amino kislotalarni bevasita bedeniňizge sümürip berileydi emesmi? Şoňa hem de ilki balamnamy immun kuchsel tüwen diýdiňiz. Muşunu uzun mezgil içip beygen vaxtada tihim yaxşı ünümünü görəleyisler cümle. Çünkü bu uzukluk emez mi? Doğru emez. Muşunu şinanladın armay, kancilik uzun vaxt içersenla, ixtisadanla kancilik vaxt yer bəsə, uzun vaxt içip bəsənla, hem de bedenge boğan paydasını üzanlamı yisqıp qalalıysla. Siz 4 yaşıq alman dediniz, 4 yaşıq alsanız, sizge bir qutaqsız boğan müşü tögüs talqınımızı koşup 25 kutsap birimiz. Onu deyin ki, 2 tane lopnur kendirininki uyku keltirdiğe yastıqını birimiz. Müş yastıqdı mı bir yedip, müş sütünü içip bir sınap yıqala. Hakikaten önümü yakışı buludu.
2: Makul, makul, rahmet. Siz onu 5 yaşı paliyat kısla adette bir yürüyüş alsak 999 kökenlik hazır. 4 yürüyüş alsak yani 2

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılığı, anlavatkınınla Şincan radyo televiziya stansının bir vasıta anlıvatkan Tianşan Yoşan paravallık boyca setiveliş programımızı. Hoş süreye, biz devamlık söhbetimizini devamlaştırırız. Köpçülüktün mesulat zakaz kılıç kızı kliniyası 0991-456-7456 456-7456'ı telefon kılıp mesulat zakaz kılışını kızın karşı alımız. Her grupsi 6 kutu bulup fakat 996 yani. Konu heridirle 2 grup var. Yani 12 kutu seti varsa fakat 1992 yengele seti var alaydı. Yani 5 halta tetim boğuluğu soğuk olundu. Yani 199 yenlik uyku keltirilen yastıktan birisi soğuk olundu. 4 grupa 24 kutu mesulat seti valgallığa, 1 kutu tögüstü talgını koş berilgendim. Başka yine uyku keltirilen yastıktan işkisi soğuk kılınırdı. Hoş Süreyya, biz hem de bu şu radyo anlıyuslarımızda bugün neme üçün Kanas Markesi'deki organik tögüstü talgını tavsiye kılgallığımız hakkında azarak bir çüşençi biremdik.
1: Buludu, hemimizde malum Kanas desek müş tonumaydıgan adamlar yok tap oylayman. Çünkü bu kanas üçelikki 1984 yıl kurulgan 42 yıllık tarih igi boğan Şinjan'ınki sütçelik karxanası. Şundaqlanmış yezigilikni kesiptleştiriştiki bir başlamçı karxana. Hemde bu karxana süt mahsulatları kesibige 42 yıl çoŋqur çöküp bazarını katlam mı katlam tekşürüp istimalçılarınki uzun müddet itiraf kılışıga erişti. Süt manbası bakmıçılık, işlep çıkırış, pişiklaştan tartıp ta ki müşü tətqiq qılıp, içiş, tək şürüş, setiş mülazimedeki için mükemmel kesip zanciri bərpa qılıp, hər bir halkını müşü dövlətininki ölçüm boyunca qantıq kontrol qıldı. Muntizim kesipi qoşuni, çoğun zaudu ba. Abdum rayonumuzda qana sütçiliki həmimiz tonuşluq, qana sütçiliki 42 yıldın boyan pəqat birleşiqa. Yani Abdum rayonumuzdaki ən sap, ən süpətlik süt məhsulatlarını məmləkətdəki müşə hər bir sağlamlıq könül bölüdüğən istimalçıqa yetkizüş çıxardı. İndi bu hünər, çıng turuşninki özü süpətninki ən yaxşı kapalıdı. Bugün köpçülüknin, yəni şu ən zor paravallıqdan bəhrəman qılımız zavut bivas təminləydi. Tögüs talqının bahasımı nahit tüvən, sanı nahit az. Şu an müşə hər bir adam ən köp boğanda 4 grup bulam zakaz kılalaydı. Yeni bir qeydim, müşü paliyyatının məzmununda bir yeri. Müşü 6 kut seti vasınız 996 yen 3850 neç koyuluk müşü. Əsli bahsisi boğan tögüs talqınımız. Pəqat bugünkü müşü programından özü telefon kılıp seti vasınız 996 yen. Ondan sonra satı yanamış tögüsünün ki müşü talqının ki təmi qandadı o dəb ikilinib qalan dosturumuzga 2 kalta əksiz boğan tetim bolğunu qoşup vermiz. Müşü əksiz boğan tetim bolğun tetip baqan dengin qalğan qutlarınki ağızını iç aşmaslığını siz belgilsəniz boldu. Onu deyim müş konu xeridalarga texim yaxşı bolğan paravallıqlarni yetkizish üçün 1992 yenge 2 qrupa, yəni 2 yeşik 12 qutu tögüs talqınını biz səpirmiz. Onu da sat yana 5 xaltı titim bolıqı

0: ve Mulopnur kendirdeki yumuşak rahat yastığı yanı 199 yen kımmetedeki uyku keltirdiğin yastığının birisini soğat kalımız. Hem de bu 3800 yenge bolsa 24 kuta. Yenim uşundak atanamı soğat kalıdım. Cikrak ev olay digendim. Memi içtin oylay digendim. Payda kağandı göre menem işkim geldi dediğin dosturumuzga nispeten. 4 kurpa yani 4 yeşik 24 kuta mesaset oğallığa 1 kuta haksız boğan organik tögüs talqınımızını koşup berligendim. Başka yana uyku keltirdiğin Lopnur kendirdeki muşu yastıkıdan 2 soğat kılındı. Okşaşla yana muşu mahsulat zakas kılış kızıq liniyerimiz 0991-456-7456'a telefon kılış arkalı kılış etuyla sani hakikaten nait az kap kaldı. Eğer bu kitim kipaletimi sügep gitip kap kalsa yana netçe ay saklap kılışınız mümkün.
1: Biz tavsiye kılıp atkan Kanas markasındaki organik tögüsü halkını devletin nopozluk organlarının organik mesulat itirafını ötken. Hem de bu şu yemeklik kespi sahası da organik mesulat itirafı en yukarı ölçemi hesaplındıken de bu hem de öz növeti de bir hatar sap yukarı süpetki vekili kılırken. Kanas organik tögüsü halkının şimali kendi 47 gradusu caylaşkan Altay'daki süt işlep çıkırış bu içi altın belbağdaki organik çarışılık meydanında bekılgan tögülerinin sütüden pişiklanan bu cayının tuprakı, suyu, havası bir de devletin organik ölçümüge yetken olup hakiki esli ekologiyelik çarışılık meydanı hesaplanırdı. Şundak bu?
0: Elbette şundak nait yakışındırdınız. Hem de bu bizdenki şu çarvacılık meydandaki hem de tügelerinin hemisi yayılıp yıkılıdı, yavacıgan, yantak, katarlık, her hıl cümleci doğru üsümlüklerini yaydı, tiyanşanın karı suyunu içiydi. Hem de pütgül bakmacılık cereyani tügelerinki tabi özbiyetliş kanunitiki uygun. Hem de bundak özbiyetliş muhiti ve üst işlep çıkış usulü tügüs talqınınki menbesinin bulganmağın. Hemimiz ensireydiğen şu hormonsuz alette ziyallık kaldıkla bulmağın buluşuqa kapalatlıqan. Onun üstüge bu organik tögüs talqınının kutsuğa cungu organik mesulat itiraf belgesi besilgan. Yani xas menbenin sürüşür kodu çürülgen. Köpçelik muşun setip alğandan her bir kutsudaki muşu nemini kod ne savma qılıp lam üst menbesi işlep çıkırış tertibi teşürüş dokulatı bunun zadı için nemiler qetilgan nemiler bar nemiler yok hemmenin uçurunu inniq körelaydı. Yanıla oxşaş muşu köpçelik amal bar muşu paliyet mezgilde situasyon sağla en yakışık paravallıklardan Bahraman Bulalayısla 0991-456-7456 ile telefon kısağla alam bir vasıta mal zavuttun kullanılığa bardu.
1: Hoş, demek hem de karaydığım bolsak Altay Kanas Tögüstü Talkanı'nın her grupsi 6 kuta şunda koy. Bunun esli bahası 3588 yen. Bu şu hazır ki itibar bahası olsa 996 yen.
0: Doğru.
1: Onun başka yani iki halta 20 gramlık her haltası 20 gramlık tögüstü talkını haksız hoş verildi.
0: Doğru.
1: Konu heridarla iki grup var. 12 kutunu 1992 yenge seti valalaydı. Yine 5 halta tetim boğuluğu. Yine 199 yenlik uyku keltirilen yastıktan işkisi. 4 grup var. Yani 24 kutu seti valsa asıl bağısı 14350 işki yen bulup hazır muşu itibar bağısı 3800 yen. Bunu koşup yine bir kuta tögüstü talqını yani 25 kutu buludu o şunda koğanda. Uyku keltirdiğin yastıktan içkisi soğuk konuldu. Seti biliş telefonu 0991-456-7456. 456-7456. Hoş Süreyya. Bugünkü sohbetimizde müşak çıkan bulsak.
0: Oludu.
1: Bugünkü programımızda katlaş beğeninizde. Şundakla radyo anlıklarımızdan bugünkü programımızda katlaş kallığa. Şundakla bugünkü programımızın yolunu koyup anlıkan bağırlık. Kadirden radyo ağlıklarımıza teşekkür. Köpçülüklerin teninin sağlam, ailesinin bəxtlik buluşunu ümit kılımız. Her hoş örmətlik radyo ağlıklarla kiyinki qetimlik programımızda görüşeyli.

0: Tianshan'ın cenubi ve şimalideki sansızlığın ailede üspitilgen söyümen. Hürmetlik radyo anlıbıçılar. Emde anlaydığınınla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısı.
1: Hürmetlik radyo anlıbıçılar. Yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısından alışılan karşılığımız. Mən riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
2: Mən riyasetçi Raziye Zirdeli.
1: Bu kıtımkı programımızda mündaq məzbulla da alıç işbirimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sahibimizde Şincan'da əqli iktidarlıq yan telefon setiviliş məxsus yardan pul yeni siyasetinin əməliyleşkəlikini sözləb birimiz.
1: Yükselovatkan Şincan sahibimizde Şincan'da umumi halk, rakamlık, sapa ve maharetini östürüş eyip haleti ötküzül geldikini tanıştırımız.
2: Yarkın isim sahibimizde karhanının terakiyat ihtiyacını udullaştırıp işçi hizmetçilerinin aldıravatkan

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bu sahipimizde Şincan'da akli iktidarlık yan telefon seteviliş mahsus yardım pul yeni siyasetinin emelileşkenlikini sözlep birimiz.
1: Şincan'ın 2026 yıllık akli iktidarlık yan telefon seteviliş yeni yardım pul siyaseti yıkındı yol koyuldu. Bu kıtımkı seteviliş yardım pulu da adam sani cihette baldur barğallar aldın erişiş. Toluklama sonmasını işiltip olganda toktiş kaidesi yol koyuldu. Toluklama beriş 6000 yuandan yukarı 10000 yuanni öz işçige algan arlıktaki akli iktidarlık yeni yan telefonlarga kartılgan. İstimalçılar şartka uygun keledigan yan telefon tiplerini setip alsa 800 yuan muqum sommalık itibardan behrimen bulalaydı. Her bir istimalçı pekat bir yan telefonla yardım pul iltimas kılalaydı.
0: Yardım pul berişte yün şanfu supsida itibar beledi eriş. Pul tölegende derhal itibar beriş endisi kolunuludu. İstimalçılar yün şanfu eptisini içip, başbettiki hükümet istimal beledi sahipsidin, Abdülnüm rayının 2026 yıllık istimal yardım pulu paaleti mahsus rayınıgı kirip, elektronluk yardım pul beledi ıltımas kılısı boludu. Bir kıtımlık istimalda pekat bir tal itibar beledi işiltiludu. İstimal beletige parç pul kaytırılmaydı. Nak pulga almaştırılı bolmaydı. Elektronluk istimal beletini tapşırıp algan kündün başlap 3 gün içide küçke ege boludu. Biletini algan 3. günü saat 24'te avtomatik inavetsiz boludu. Okşaş bir abonucunun iki kıtım itibar beleti kodunun vakti ötüp ketkerleki hatırlense bu faaliyetke katneşi salahiyetidin mengülük mehrum kalıdı. Setip alğan yan telefonunu kaytırıp, pul kaytırışkı toğru kelgende münasip yardım pul əslideki yol bileni kaytırılıdı. Bazar ticaret tertibini kalıplaştırış üçün paletki tallanan barlıq sodigerle səmimi ticaret kılış vədinamisi imzalab, yardım pulini yolu koyuş layihəsideki türlük belgilmelege qatdıq əməl kılışı gerek. Mesul tarmak ini kılıp, sodigerlerinin zakazını bölüşüş, sahtı istimal kılış, belgelemeki hılap halda maliye yardım pulu eriş katarlı kılmışlarının kat'i men'i kılındıganlıkını, tekşürüp iniklanan haman acırtıp verilgen yardım pulu meblağının toluk somu boyunca kaytırı verilinip, sodigerlerinin faaliyetki katneşi salahiyetinin bikar kılındıganlıkı. Allah kadar asasi gavdilerinin kanun cevapkarlıkı belgeleme boyunca sürüştürüldüğünü inik oturgu koydu.
1: Şunun bilen bir vaqtta memleket boyunca birlik kelgen rakamlik ve akli iktidarlık mesulatlarını setebileş yardım pulumu yıl boyu normal yürüşüdü. İki xil yardım pul siyaseti ayrım icra kılınıdığan bolup, okşaş boyumga bu iki siyasetten ortak behriman bulgulu bulmaydıgan, yukarı tövən bahada bir-birini toluqlaydıgan xalqın nəbiyyat güzüş yardım pul endesi şekillendirilgen.
2: İh, anı vətən, siz merdanı çıllab, tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl horaz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr

Oran çap kollarına merdani yüzlengen gayet zor ejdeha. Siz 1 milyon rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, bu sahipimizde Şincan'da umumi halk rakamlık sapa ve maharetini östürüş iyi paleti ötküzül gelikini tanıştırımız.
1: Yakında Küsen Şuyun 2026 yıllık Şincan umumi halk rakamlık sapa ve maharetini östürüş iyi paleti Kuça şehirde başlandı.
0: Bu kıdımkı faaliyetini Atunum Aralık Partiye Komiteti Tor Bihaterliki ve Uçurlaştırış Komiteti İşhanısı, Atunum Aralık Terakkat Islahat Komiteti Katarlık Köp Orun Mesul Bolup Ötkizgen. Aksu Vilayetlik Partiye Komiteti Tor Bihaterliki ve Uçurlaştırış Komiteti İşhanısı, Kuça Şehirlik Partiye Komiteti Tor Bihaterliki ve Uçurlaştırış Komiteti İşhanısı Ötküzüşünü Üstüge Algan. Atılım rayının her kaysi caylarındaki partiye hükümet organları, ali mektepler, alaka toru karakallarının vekilleri, asasi katlam kadrları ve rakam darılları bir yerge cem olup, rakamlık terakka doğrusu da ortak paranlaştı. Rakamlık baharetini ortak ögendi. Rakamlık paydadın ortak behrimen boldu.
1: Faaliyette Abdunum rayındaki Nurgun Orullarının mesulları söz kılıp, akıl mağarıp, Rakamlık ixtisaslıklarını yetiştiriş, akıl yezigiliki katarlık sahalardaki kuruluş neticeleri ve kelgüsü planını tonuşturdu. Cayladaki rakamlık yezi kentlerini noktada sınav kıladığan orulla, şu caydaki karhanıla emeliyetke birleştirip yezi kentlerini idare kılışka rakamlaştırış arkalık küç koşup, zamanıvi yezigiliki terakiyatıga yardım birişteki yeni tecrübelerden ortak behirlendi. Baş temelik sın körünüşü de rakamlık tekniğinin ammının kündülük turmuşuğa sındırıl geldiği. Yezi kentlerinin terakiyatıga küç koşkallıqı bivasta namayan kılındı.
0: Hem Türkki pikir almaştırış halkısı da Xotan şehirlik teknik şöyeninin elektronluk soğudu oktukçısı İlham Hürmetullah okuqçular bilen bile öz bitiliş keçirmişini ortaklaştı. O okutucu okuçlara kıskısın bir vasıta tarıktış elektronluk sodasını tayinip şu cayının Allah'ıydı mesulatlarını tonuşturup kent ahallarının kırımını aşırıp beşiği yerden bergeldeki toğırsıdaki hikayeni sözlep verdi. Hem de bu kıtımkı faaliyetinin tecrübelerini kabul kılıp okutuş mezmunini elalaştırıp emeli rakamlık iktidarını yetildirgen yaş ıhtısaslıklarını terbiyeleydiğalıkını bildirdi. Beycin Poştu Telegraf taşöyüsü Sün'i Akli İktidar Şöyeri'nin profesörü Cauhay'ın məksus temida təcrübelerini həm bəhərlədi. O, küsən mərinətini qoğdaşını başlanış noktası qılıb, Sün'i Akli İktidar Teknikisidin paydalanıb, Kızıl Taşqarlarının nəqişlerini əsligi kəltürüş, ən-ənəvi tüski iqə tətqiqat nəticilerini çüşəndirdi. O mündaq dedi, rəqəmləşkən texnika həm kəsbki quvvət qoşuş, həm mərəniyyətki varislik qilişdən ibarət qoş qımmətki iqə. Mən yıllıq mərəniyyət arqı körünüşünü rəqəmləşkən dəvirdə yeni hayati küçki iqə qıldı.
1: Paaliyyət məzgilədə uyuşturğıcı tərəb, mihri şəpqət karxanıları, həmkarlıq ali məktəblərgə viviska asdi, həm də Şincan süni əqli iqtidar qoşulğan Yuğurma icadiyet kolunuş musabıqısını başladı.
0: 2026 yılı Şincan Umumi Halk Rakamlık Sapa ve Maharetini Östürüş Yürüşlük Faaliyeti yıl boyu kanat yaydırılıp, Süni Akli İktidarı Koşulgan Hareketi boyu için məxsus tərbiyeleş sınıfı, Atunum Raylıq 3. Növetlik Kəsbi Maharet Musabıqısı Qatarlıq faaliyetlerini öz işçiga alğan cəmi 30 türlük faaliyet elib verildi. Şincan'ın içi sırtıdaki baylıklarını uzunlaştırıp, tecrübelerden öz ara örnek kılış, supsi berpa kılınırdı.
1: Hazırka kadar umumi halk rakamlik sapa ve maharetini östürüş iyi paaliyeti, o da 5 yıl ötküzülüp, amığa 3 milyon 260 man adam kıtımdan artık mulazimet kılındı.
0: Keyinki kademde Şincan rakamlık tekniki bilen kesb halk durmuşu, Asasi katlamını idare kılışını çoğunkır birleştirişini devamlık ilgiri sürüp, rakam nuru arkalık Tian Shan'ın cenubi şimalını yordudu.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz, siz merdanı

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni ıstılını əvcə aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq ıstılı mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yorqin ism. Hurmatlik radio anglugchilar, bu sahifimizda korxonaning taraqqiyot ehtiyojini udullashtirib, ishchi xizmatchilarning aldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni hal qilgan Patigul Baturjon bilan tanishimiz. Atiganda Savan shaharlik Gong'an idorasi Jingouhe bozorliq saqchixonining saqchixisi Patigul Baturjon Savan sanoat rayoni Jingouhe rayoniga keldi. O, halk ahvali hatırızını ilip, maşınla gükürep turgan tokumçuluk sekhedin ötti.
1: Bağcı rayonuğa 12 kar

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yaki doktorun körsətməsi bu içi seti bilin və istəmal qılın. Cilin doğru ilan icazət nömrəyi 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nömrəyi 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börək qüvətləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdəki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, Burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçu materyal yok, şekli kapsul. İçidiki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəydudu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışqı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi ya ki doktorunun körsətmisi bu içi seti bilin və istəmal qılın. Cilin doğru ilan icazət nömrəyi 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nömrəyi 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Üç yataqlıq öy asasi kapalıd, tört yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğun basarğı yıqın, öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çik qabət kübülüb, üç yataqını tört yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalınış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş küləmdiki öygi seliştirğanda mekmağana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp, təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosal bosuz hemra boludu.
3: Saat 8.20'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxisi yeninizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
4: Saat 9.20'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxisi yeninizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber da bolalaysız.
3: Saat 11'de Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxisi yeninizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
4: Saat 13.20'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxisi yeninizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olsız.
3: Saat 14'te Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxisi yanınızdaki turmuş emrayınız. Sulu Shooting Sodi şehrisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
4: Saat 16'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxisi yanınızdaki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Apitali yardım verdi.
3: Saat 17.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxisi yanınızdaki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
1: Saat 19.20'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxisi yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20.20'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxisi yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcuğa aylanıdı.
4: Saat 22.20'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxisi yeninizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkla hemrah bulup ekşip çeniksiz.
2: Slow Shooting Apitalını çürüp serhil mezmulladın huzurunu.
6: Hörmətli radio dinləyicilər, Şincan radio televiziya stansiyasının Vətən mənim ailəm proqramı boyunca anlatış bərdiq. Yaxtırıb, anlığınızla rəhmət.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklerga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıbucular. Şinjan radyo televiziya stansiyası Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlatışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdır. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

0: Radyo anı koçuna. Altın çaydan bu yan Cınna İstin Toğlu Bazırı Dacuanlısı Cenubi kentindeki alkatını ölçemleştiriş ülge bakçı rayonunda meyveler okşap, Tuncu Türküm'deki alkat meyveleri arka arkadan pişip, üzüş pesli omum yüzlük başlandı. Bakçı rayonundaki 35'da muhabbet, Bortala'da kıskı tiyatrı körünüşü ilingan caydaki dakika kılıç temi közge alahidi çelikliğen bulup, Nurgun sayahatçı ammini kadimini toksutup dakika kılıçkı celip kıldı. Bugün günde bu kent pişpitilgen alka tiyarıkçılık kesbegi tayınıp, kıskı tiyatr kino televiziye yakın miktardın paydalınıp, en bi yezi iyilik bilen medeniyet sayahat kesbirin çoğunkur yoğuruz törtkü bulup, yezi kentlerini güllendirişke yepyeni kuvvet koştu. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerine nazar sayıpımızı köpçilikke, Dacuanlısı Cenubi kentinin yezilik medeniyet sayahat yoğurulgan yezi kentlerini güllendiriş yeni yolu doğrusu sözler birimiz.
1: Kesiplerinin güllenişi yezi kentlerini terakki kıldırışının asası. Dacuanlısı Cenubi kenti Alkat Ülgü Bağcara yolunun kölümü 520 moğu yetidigan bulup, devlet yolu 30. liniyesi, yani G30 Lian Yungan Korgas yukarı süratlik yolu, devlet yolu 577 liniyesine yakın bulgaçka, rayon orni ve katnaş evzelliki gevdelik. Bağcı rayonu da Cengçi 4. nomor Katarlık elaspetlik alkat sortları östürülgen bulup, meyvelik dereklerinin yeşi 5 yılgı yetip, del mol usul ilişkinin altın mezgilige kirdi. 5 terikçi bir tutaş ölçemleştirip başkırıp perviş kılgaçka. Bu yıl alkatın ösüş ehvali, meyveleş mehtari birdek ilgirki yıllardikiden yokur götürülüp, mol hosul iliş vaziyeti yakşı buldu.
0: Külemleşken, ölçemleşken terikçilik endisi kesip asasını müstekkemlapla kalmayı yana şu caydaki amı üçün yakın etrafta işgı uğruluşup kırımını aşırış süpsi berpa kılıp bari. Dacuanlısı Cenubi Kenti Partiye Açıksının şucisi Cu Chang Chun'un tunuşturuşça hazır etizli perviş kılıç asıraş dikkancılık işleri bir kadar köp bulup günlük oturçu işlemçilik kırmı 180 yuenge yetken. Meyve üzüş mezgilde işçiler miktar bu iş hakkı hesaplığında günlük oturçu kırmı 300 yuenge yetip kent ahalarının kırmını aşırışıga önümlük türkü bulman.
1: Bir kıskı tiyatarı bir cayının kesbini canlandırdı. Bu yıl Muhabbet Bortala'da namlı kıskı tiyatr kızgın koyulup, kameradaki toli, alkatlıkı ve yezi kent menzirsi tezden nam çıkırıp, yerlik kesiplerge adetten taşkırı adem ikimi ilip geldi.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Гүлін ватқан езік кәнтілерге нәзір сәйіпімізін дамаштырмыз. Yakında Avat Nayis'de Lusun'un çoğunluğu pişiklaş liniyası bir aylık sınav tarihçisi de işe giriştirildiğinden ki resmi işlep çıkışı giriştirildi. Bu Şucay'ın Lusun kespede yeni mesulat seyitiştiğini ölçemleşken bütün zencirlik en çıkı pişiklaş karab derecesinin öz türlü geldiğini, has yezi ilgilikinin yukur süpetlik terakiyatı ve halkara bazırını kenaytışıge yeni kuvvet koşkallıkıdın direk bir.
2: Lusun Avat Nahiyyəsi noxtalıq tərəqi qıldırdıqan əlasibətlik xas ixtisadi ziraət. Şöcəyinin yaxşı su tıpıraq şəraiti və yetərlik künnurğa tayınıb işləb çıxırılğan Lusun'nın süpti əla. Yumran həm təmlik, oziqlıq qımmeti mol bulub, yuqrı süpətlik yezi iyigilik məhsulatlarını yartışta yaxşı asasını hazırlığın. Məhsulat qımmetini yanımı östürüş, kəsb halatını beytiş üçün Avat Nahiyyəsi Lusun kəsb zəncər quruluşunu faal alğı silcətib, kəsbinin teximi yuqur qatlamğa qarab ilgirlişigə türtkü buldu.

0: Yeniden kurulgan çoğunluk psikolojik işlep çıkarış liniyası da kıyılıp ulaşkan yep kalıklık meşgulat işe aşırılgan bulup, ölçemizken tertipki katlık emel kılınıp, yuyuş, postunu ilvetiş, kesip parçalaş, aldın kaynatış, soğutuş, kutuğu kaçılaş, ağzını itiş, mikrop öldürüş, iskilatkı kirgüzüş, belge çaplaş ve soğuk, zencirlik tuş, katarlık, onunla iş tertipi, tertip bu içe tamamlandı. Bütün ceryanda süfet baş kuruş, tizgilleş ve tazlık ölçümüne ehmiyet verilip, lusunun esli temi ve uzukluk kıymeti ünümlük saklap kılınıp, mesulatın bir hatarlıki, mukimliki, işençilik buluşuğa hakiki kapalı kılındı.
1: Növette bu işlep çıkarış liniyasının yıllık pişiklaş iktidarı 500 tonnadan aşırı. Elli süfet ve mukim temilleşki tayınıp, onları işlep çıkargan Lusun konservasi katarlık mahsulatlar çet eldeki nurgun bazarlarga girip çet eldeki xeridarlarının kan külemde karşı ilişi verişti.
0: Bu kıdımki inçik pişiklaş türünün oğuşluk ışkı kiriş türlüsü abad nayısının has yez iyiliklinin kəsbileşiş, külemleşiş, markileşiş terakiyatının algı silcedişti ki emli tedbiri. Kiyinki kademde bu cahit dikkatini Lusun Katarlık has evzel kesiplerge sicil merkezleştirip, işlep çıkırış pişiklaş, ambarda saklaş, sırkı setiş birgebileşken sistemini özlüksüz mükemmelleştirip, yezgilik meslatlarının koşulma kıymeti ve bazar rekabet gücünü yenime aşırıp, teknik öp, ala süpetlik, has yezgilik meslatlarının Şincan'dan çıkıp, dünyaya yüzlünüşüge küç koşup, kesiplerini güllendiriş arkalık yez kentlerine umum yüzlük güllendirişine algı silcetip, Amının kırmını mokum aşırışkı türkü buludu.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarıq yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çiki qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş külemdeki öyge siliştirğanda mekmağına güllükke texim uçun. Yataq öyü texim uçun. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedenli küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anıcılarımda Kaltız Beyiş Mahirleri sahibimiz bu içe kol hünerven Memtimin Mehmet Zunun'un gayri maddi medeniyet mirasını hünerven ruhi artlık kovdugalık doğrusudaki hikayeni sözler birimiz.
2: Bir meydanın yağmurdan keyin Qashqar qadami şehrinin ilgirki varan çoranları pasayıp tep tenich hem süzük tüske kirgen idi. Qum darvasa yolu çalgı kutsa da meyin şamal yüzünü sıyıp ötetti. Lerzan çalgı avazi gah yağrap gah pasayıp seherdeki tomanını yerip ötüp qadami kesek tamlık kucularda asta asta yıkıp Qadami şehrinin 1000 yılgı sozulgan adamiyet asası ve hünermen ruhi hikayesini bayan kılıp durattı.
1: Lerzan muziki avazgı ägişip, Memtimin Mehmet Zunun'un çalgı dokunuğu kirdik. 30 kvadrat metrgimi yetmeydigan dokan nepis hem körkem bulup, xushbo yağaç ve sır purqi dimaqı urulup durattı. Uşak yağaç kırındısı harareti tolgan hizmet süpsinin bulunuğa asla çuvatkan bulup kol hüner harareti tolgan yeri. Retlik yağaçtın yasalgan körgezmin cazısı gıcek, tembur, ravap, dap katarlık erkıl çalgular retlik orlaştırılgan bulup pövlep çilindigan, tarısı sürkep çilindigan, barmak ve zehmek bilen çilindigan, soğup çilindigan katarlık türdeki gayri maddi medeniyet mirasları çalgularının hemisi toluk yeri. Çalgılardan çoğun küçüklükü, her hıl, hüner, sen'iti, nefis, her biri pütürlüğü koldu nakışlap yasalgan bulup, kadimi nefis nakışlar arasında en-envi hüner sen'etten özgeçi celibkarlıkı namayan bulup durattı.
2: Tan Nuri sözük derizden dukanı çüşüp, Memtimin'nin çırayığa şolu taşlıgan idi. Şutapta o enişip durup, üçünme yağıtçıdan yasalgan ravapni köngül koyup silikla avatattı. Onun közlerden hünervenge has kat'ilik ve estaydıllık çıkıp durattı.
1: Memtimin'in yetişçe bu hünerinin dadısı onunla kol mu kol ögetken bulup, onlarının ailesi evlat mı evlat davamlaştırıp gelgen hünerişken. O küçükede dadısı gaya geçip hüner ögen kendini tartıp hazırgıca en-envi çalgı yasaş hüner bilen izcil şugulun vatkınıga 30 net yıl buptu. Her günü yağaç o iş piçkı Meşhut tarlarını emrah kılıp, xetir kınıp tətqiq kılıp, bugün kündə 100 kıldın artıq en-envi çalgı yasaşı mahartını pişiq iğiləbdi. Onun kılı da bir parça adetki üzmü yağıç, sızış, inçki uyuş, inçki sılıqlaş, sırlaş, tarı siliş qatarlıq, neç 10 mürəkkəb iş tərtibini tamamlıqan. Dinkin, avas tüsü inik şəkli körkən qayri maddi mədniyyat mıraz çalgısı aylındı.
2: Köp yıllardan bu yan Memtimin baştan ahırı kolda çalgı yasaş əsli məqsidde de çın turdi. İlgiri öz huylısı da qeytirqınıp çalgı yasaydı. Setiş yolu eçilmağaçqa təyər məqsulatlarının köpüncüsünü pəqət soğudigarlarga tövən bahada seydip beretdi. Nurğun yürek qinini sərip qılgan bolsımı kirimi az bolğaçqa atı boğullardan qalgan önürünün haqiqi kimmidini namayan qilişi təski toxtıgan edi. Qashqar qadami şehrinin medeniyet sayahat kespinin barğın sırı canlanışıgı ägişip, köçelarda sayahatçilerinin ayığı üzülmedi. 6 yıl ilgiri o oyladın çıkıp, qadami şehri çalgı köçüsü da dokan etş iradisige kelip, bir tarapten gayri maddi medeniyet murasları önürüge varıslık kılıştı çoğdursa, yani bir tarapten işkini etşip, xeridarlarını kütüveyilip, çalgılarını körgesme kılıp, setip, 1000 yıllık Gayri maddi medeniyet mirasları hünürünü sayahat kaynak durmuşudun paydalanış imkaniyetine ege kaldı. Bunun bilen özgü tabi bulgan beyiş yeni melodiyasını

0: Kadimi şehir medeniyet sayahat evzelikeyi tayinip, onun pişkan hünürü bilen Memtemin'in çalgı sodisi bargan siri calınıp ketti. O yeni taratkuların terakiyat dolkunuğu yıkındın ergeşip, yeni seçiş yolları üstede teşebbüskarlık bilen izlenip, her günü boş vaktlarda yan telefonunu elip kıskısın görünüş tartıp, çalgılarını uyuş silikleş, tarih silişinin bütün ceryanını hatırlayıp, her bir gayri maddi medeniyet mirası bulan çalgının celibkarlıkını inçiklik bilen namayan kıldı. Kamera aldı da o temkin tabi halde üzme yağıcı yılan terisinin yazıldığı rababının materyal tallaş ünersen iti ve avaz tüsü alaylıkını sabırçallık bilen düşündürdü. Adi sözler kamalatki yetken hünri zor türkümdeki tordaşlarının dehtini tarttı.
1: Bugünkü günde onun kıskısın supsığa 50 mindan artık sadık mestanı toplandı. Torda zakasları üzülmedi. Tor sırtıdaki sayahatçıları bəs-bəs tutallab seyti valdi. Her aylık mukim kirimi 20 min yuandan aştı. Kademi gayri maddi medeniyet marasları öneri hakiki turda kirimini aşırıp beyiştiki altın önerge aylandı.
0: Kaşkar'ın çalgı yasa çöner sanatı devlet derecelik gayri maddi medeniyet marasları vekil karakterlik türler tizimliki kirgüzülgen bulup, yıllarının ötüş bilen evlat mı evlat ünervelerinin çıngı duruşu ve yenilik yartışı davamda yeni hayati küşkütü oldu.

0: Evet, bırak programını anlayışlarını karşı aldınız.
1: Radyo anlayıcılar. Kalçı bir iş mahirleri sahipimizin davranıştırımız. Hem de Köktala şehri Şinkı'da soluya uğraş kaçılaş boyumları işlep çıkırış çektik şirketinin ihtipaklık hikayesini sözler birimiz.
2: 1964-64 tüvenin çıgırara yönünü güllendirip, xalqını beytiş kəsiblerini yetiştiriş bağıtısı da közgü çelikmaydıgan, amma adettin taşkırı illik bir karxana Köktala şehri Şinkı'da soluya uğraş kaçılaş boyumları işlep çıkırış çektik şirketi var.
1: Seyhi kirgende maşınlarının gürülgen avazı, kim tikiş maşınlarının taraklıgan avazı anıp durattı. Lekin bu avazlardan mı təsirlik bolğını işçilerden çıraydaki təbessüm idi. 2019 yılı 64. tüvenin sözgər çakırıp makallaştırgan bu karxanın umumi silinmesi 10 milyon üyen bulup, hazır 6 işlep çıkırış zavut üyü var. Yılığa 50 milyon tal tokulma xaltı işlep çıkırıp, Otur Asiyadaki 5 devletki satıdı. 2025 yılı məsulat kıymeti 14 milyon 830 min üyengi yetti. Yığınqı 2 yılda yine 8 türlük əmeli qolunulduğun yığını tutki patniyetli qolu keltirdi.
2: Ama şirketin məsuli Çin Peyşiyanın etişçe bu salları gerçe yaxşı görünsü mü? Ama onun en pəxirlindiğini yine bir grupa san bulup bütün zavutta 60 hizmetçi var ikən. Hemisi şu çaydaki kişiler bulup bunun içinde 54 asallıq millet almış ikən.
1: Tikücülük seyhida Rızvangül barmaqlarını çakallıq bilen işletip, katlap, tikip bir net sekundla bir tağarını təyyar kıldı. Bugün künde ayda 4000-5000 yuan kirim kılılgan bu pişkan işçinin 2 yıl ilgiri tek ailesinin tirikçiliği üçün baş katırıp yürgeligini kimi oylayan deyisiz. Rızvangül 64. yuan remont kılış zapça seplaş zavutunun ahalisi, iki balının anisi. Ailesinin turmuşu bütünlüğü erinin apmobil heydep tapkan kirmige karajlık bulup turmuşu Gorgül üyt etti. 2024 yılı başkalarından tanıştırış bilen Köktala şehri Şinkı'da sülya uğraş kaçılaş buyumları işlep çıkırış çekli şirketi kirip işledi. Dastlabda texniki kipşik bolmağaçka bir ay aran 1000 yuandın 2000 yuangeçi kirim kıldı. Lekin o vazgeçmedi. Hünerinin kündün künge yaxşınışıgı əgişip kirmumu bir həsidin köpüre katlandı.
2: Rozivangül külüp durup mundaq dedi. Hazır iki balam toy kılıp boldi. Mən yana iki yıldın kiyin pensiyaya çıkımın. Lekin gayretim barğan sıra işe vardı. Mən iki aldıdala işlep, xeyli köp kirim kılgaçka turmuşumuz tüptün özgərdi.
1: Çapçılık maşını işçisi Hüseyncan bu yıl 30 yaşta bulup, 64. tüven 8. liyanın ahalisi. O toy kılıp uzak ötmeyi balılık boldi. Balısını tekme yakışı bir iş için maşını heydeş tecrübesi getayınıp, çapçılık maşını işçisi bulup işledi. Hüseyncan'ın hazırlıklı turmuşudun nait razı. Ayda 4500 yuan iş hakkı alıyordu. Yeterlik vakti bulgaçka aitlikler ve ballarının aldığını haber alalaydı. Bu hizmet onun ailesinin bir kısmı şenç bağlamda kalmayı, yani onu balısının üst bitlişiyle hemrah buluş imkaniyetine iyi kıldı.
2: Yakınki yıllardan bu yan Köktala şehri, Şinkı'da soluya uğrap kaçılaş buyumları işlep çıkırış çeklik şirketi, işki uğrulaşkallar yok, aileler ve turmuş kıyınçılıkı bar kişilerge teşebbüskarlık bilen yarı yölek buldu. Bütün bir yılda tüven meydandaki 60 netçi kişinin işki uğrulaşıga törtkü buldu. Bunun içinde asallık millet amısı 54 kişi bulup, işki uğrulaşış arkalık aşkan kişi 5'i kirimi 40 min yuandan aştı.
1: 2021 yılı karxana tüven tarifinin milletler iştifaklıkı terakkiyatıdaki ülgülük uğrun bulup bağlandı. Köktala şehri Şinkı'da sulya uğrap kaçılaş buyumları işlep çıkırış çektik şirketinin mesulü Çin Peyşiya mundaq dedi. Zavut kuruştaki əsli məqsədinin biri tüven meydandaki işçi xizmətçilərinin iş qoruluş məsələsinin həl qılışığı yardan bir iş.
2: Onları işçilər bilən xuddi bir aylı kişilərdək ötüdü. Әрқитімқи құрбан хейт, розы хейтларда ішчілар заудтыки қызмет

yeni kesip pen teknikleri yenilik yaratış ve kesipli yenilik yaratışının yönelik belgesi. 15. 5 yıllık plan programımızda yezi iyilikini zamanı vilaşkan çoğun kesip kılıp kurup çıkış otur koyuldu. Yeniden tez kılıngan yezgilik pelleri kesipte nişanlanğını del aşkışlık sahalardaki tetkikat boşluğu bulup el kılındığını del kesip terakiyatıdaki real kıyın meseleler. Meselen, devletimizde şuurluk yer külümü çoğun türü köp, tarqılışı ken bulup, universal tüzeşinin kıyılık derecesi tüven emez. İlgiri bu toğrusudaki tetkikat, tıprak şunaslılık, yezgilik ilmi, suçluk katarlık kesplergi tarqaqlaşkan idi. Yekki aldı şuurluk yer ilmi ve kuruluş kesbinalı tesqiliş, pen tetkikat baylıqını biriktirip, dikkatini, real ihtiyacını merkezleştirip, kesb tipideki ıksaslıklarını yetiştirişki baydılık. Yani mesela bu yıl merkezinin birinci numaralık ücretinde sünni akli iktidar bilen yezi iyiliklerinin terakiyatını birleştirip, ademsiz uçku, ners story, maşını adem hatarlıklarının emri kullanılış dairesini kengaytış. Hatarlık bayalar köpeytilip, pen tekniki bilen yezi iyiliklerinin çoğun yuğuruluş signali yanımı koyup verilip, yezgilik maşını ademi kespi, munbet tıpraklı çoğun kur yıl start kuzuldu. Şimdimiz ki, ol tetkikatta özlüksüz bösüş asıl kılınışıga, yukur süpetlik pen tekniki teminatının işçiliği hageçip, yezgilik yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerinin coş urup bravazlanış çokum ilgiri sürüldü.

Yazı iyiliki metan koyup bir işinin muhim menbesi. Şundakla bulgumu koyup bir işini azaytış yoşurun küçü gayet zor. Ekologiya ve iqtisattan ibaret koş kımmetki ige açıkışlık sahe hesaplanıdı. Yakında 2026 yıllık metan yığını Beijing'de etçildi. Mutakasistler tonuşturup bundak dedi. Cungo'nun yazı iyiliki de metan koyup bir işini azaytış idiye ortak tonuştun emelilişip Əməliyyətdən ötküzüşki yüzlənib, noqul halda bulğuma qoyub bir işini azaytışdın, köp xil ünümni maslaşdırışqa yüzlənib, sistemilik təpəkkür. Köp xil ərkət orqılıq yezi iqilikinin yeşil, tövən karbulluq tərəqiyyat yeni musabıqı yolunu aşmaqda.

Yakında Bağraş Nahiyesi Bağraş Gölü Dahiko Mənzir rayonunda köpeytip koyup bir iş pahalıyıdını kanat yaydırıp cemi 60 mıngdan artık yapılak tumşuk belik belicini 50 mıngdan artık iktisadi belik belicini koyup berip köl rayonu belik baylıkını dolukladı. Memleket boyunca en çoğun işge korukluk tatlıq su köylü bulu sipti bilen Bağraş Gölü de 32 yıl beylik türü yaşaydı. Bağraş Nahiyesi beylik tutuşunu çekleş boyunca başkuruş, tizgilleş, köpeytip koyup beriş, kanunlu umumlaştırış teşvikat qatarlıq tedbirlerge dayanıp köl rayonunun ekologiyasını sicil yakışılıdı.